0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 7 Ağustos 1936 yılında Yaşar Erkan Berlin Olimpiyatları'nda Greco-Romen'de 61 kilo şampiyonu oldu.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: tamam.
1: Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Güne güzel bir başlangıç için ne gerekli? Güzel bir şarkı, güzel bir haber, güzel bir bilgi, hepsi Uğur'la Güne Merhaba'da. Uğur'la Güne Merhaba başlıyor.

Radyosu Radyo Türkümaz'dan herkese mutlu sabahlar sevgili dinleyenler. Haftanın son uğurlu güne merhabasına klasikleşen başlangıcımızla başlarken amacımız, gayretimiz güne güzel başlayıp çok daha güzel devam ettirmek. Hayırlı cumalarımız olsun. Allah dualarımızı kabul etsin. Haftanın da en sevilen günü ya, hani hiç şüphesiz cuma günleri. İşte bu güzelliğe yakışır bir başlangıç yapalım istiyorum. Umarım da başarılı olabiliriz. Yani dualarınızın kabul olduğu, dualarınızda da olmak duasıyla diyelim. Tebessümün çok olduğu, stresin mümkünse hiç olmadığı, huzurla akan, sorunsuzca akan güzel bir gün olsun. Şu an yollarda bizleri dinleyen dinleyicilerimiz var. Yolunuz açık olsun. Güzel bir iş günü, güzel bir yaşam günü olsun her birimiz için. O zaman hazırsak kocaman gün.

Sauna rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi

0: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: daha çekici.
1: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
2: Araba yaşar, arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
3: Ultraşef
2: Opet'te bulacaksın. Lezzet arıyorsan
3: Festi
2: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
3: Enfes
2: Opet'te bulacaksın.
4: Reklam. Vakıf Faktoring ekonomi haberlerini sunar.
5: Bakan Yumaklı, geçen ay 107.113 gıda denetimi gerçekleştirildiğini bildirdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Temmuz'da 107.113 gıda denetimi gerçekleştirildiğini belirterek, uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 250 milyon lira idari para cezası uygulandığını bildirdi. Yumaklı, sosyal hesabından 1 ile 31 Temmuz tarihlerinde yurt genelinde yapılan gıda denetimlerine ilişkin paylaşım yaptı. Geçen ay 107.113 gıda denetimi gerçekleştirdiklerine işaret etti.
4: Vakıf Faktoring ekonomi haberlerini sundu.
6: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir. Turkuaz

0: Haftaya veda, yeni güne en güzel merhaba. Hepsi bu programda dedik. Bakalım kimler katılmış aramıza. Instagram'da son paylaşılan gönderime yorumlarda Zühre'yi gördüm. Almanya'dan sevgileriyle cumamız mübarek olsun demiş. Amin. Leyla İstanbul'da, ona da sevgilerimizi gönderelim. Ve Derin Suskunların 9 Ağustos Pazar günü doğum günü, bugün buradan kutlamak istedim. İyi ki doğdun mesajıyla aramızda. Yaşasın. Sağlıklı, güzel bir yeni yaşı olsun. Yine güneşli bir Trabzon sabahından Bilge bizlerle beraber. Murat Çakır aramızda, selam ve dua ile cumanın bereketi üzerimize olsun demiş. Amin. İnşallah. Muğla'da şu an Datça'da İlda'da bizlerle beraber. Dualarımızı Allah kabul etsin inşallah diyerek o da şu an hayırlı cumalar demiş. Günaydın.
1: Günaydınlar Ede. Kahramanmaraş'tan kucak dolu sevgiler.
0: Ede hoş geldin.
1: Cuma gününün hayrı, bereketi hepimizin üzerine olsun. Hayırlı cumalar Turkuaz ailesi.
0: Yüreğine gönle sağlık Hamza. Hoş geldin sen de aramıza. Yine Fatma. Her yeni gün umutlarını tazelemek ve iyilikle iz bırakmak için sana verilmiş yeni bir fırsattır. Gülümsemeyi ve şükretmeyi unutma. Hayırlı cumalar demiş. Oh şahane. Ankara'da Kübra bizlerle beraber. Bugün benim için kuruldan karar çıkacak. Ameliyat için ne olur dua edin demiş. Kübra, Allah şifanı da tez zamanda versin. Çok güzel gelişmeler olsun. Lütfen bizi de bilgilendir olur mu? Tüm şifa bekleyen hastalarımıza Allah acil şifalar versin. Günümüzün sohbet konusu birazdan paylaşacağım.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Bir reklam. Burası iyi müziğin adresi. Radyo Turkuaz.

0: Uğurcuğum günaydın.
1: Günaydın.
0: Adana'dan Nazmi ve Hasan.
1: Hoş geldiniz.
0: Yine yoldayız. İşe gidiyoruz. Radyo Turkuaz açık. Büyük bir keyifle, zevkle dinliyoruz.
1: Şahanesiniz.
0: İyi ki varsın. Hayırlı cumalar. Hayırlı işler. Radyo Turkuaz dinleyin. Herkese selam. Kucak dolusu.
1: Çok teşekkürler Nazmi ve Hasan. Bizden de sizlere yürekten sevgiler, selamlar olsun. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Türkiye'den gurbete yola çıktık, şu an Sırbistan'dayım. Tüm yol boyu Radyo Turkuaz diyerek Turgay mesajını gönderdi. Oğulları Samet ve Ahmet'le birlikte dinliyorlar. İnşallah en kısa zamanda Allah tekrarında nasip etsin. İyi yolculuklar diliyorum. Güzel geçip sizin de yolunuzu, kalan yolunuzu çok güzelleştirsin sıradaki şarkılar. Deniz Girinci bizlerle beraber, Mahmut Kırıkkale'de. Bizimle bu anı paylaşan dinleyicilerimiz arasında yine Yeşim İzmir'den, o da bize eşlik edenler arasında. İyi ki varsınız. Günümüzün sohbet konusu, daha önce yapmıştık, çok güzel geri dönüşler de oldu. Bakalım bu sabah nasıl olacak. Çocukluğunuzla buluşsaydınız onu ilk nereye götürürdünüz? 505 188 30 00 mesaj attınız.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
2: İş Bankası.
3: İş Bankası'yla ticarette alacakları ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemeyin.

0: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
1: Çok yorucu bir gün seni bekliyor olabilir. İşler birikmiş olabilir.
2: Randevular, toplantılar, siparişler.
1: Güne güzel başlarsan hepsi kolayca halledilir. O yüzden güne Radyo Turkuaz'da merhaba de.

Ali'ye kibarca bir bay bay. Ali diyor hay hay. Gözü parlıyor aniden kızın. Şeytan tüyü var bugün sırın. Ali anlıyor ki doğru yolda. Hazırım diyor buluşmaya. Kız diyor ki bu işler narin. Bugün olmaz Ali.

Havanın notlarına bir göz atalım sevgili dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle İstanbul'un daha çok batı kesimi, Çanakkale'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor sevgili dinleyenler. Güney Anadolu'nun doğusunda da toz taşınımı beklenen durumlardan, o yüzden aman dikkatli olmayı ihmal etmeyin.

0: Galanti, baby,
1: yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
2: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
1: O zaman Garanti BBVA

0: mobile girin.
1: Hayalinizdeki hızda ağır bağlısı taşıt kredisi Garanti BBVA Mobil'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti BBVA.
2: Bir reklam. Yol durumu.
3: İstanbul'da trafik yoğunluğu %36 seviyesinde kent genelinde sevgili dinleyenler. Esenyurt-Bahçeşehir yönünde bağlantı yolunda sol şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapalı. Yine E5 üzerinde Sefaköy-Florya yönünde de sağ şeritte bir araç arızası sebebiyle bir şerit trafiğe kapalı. Tem'de Hastal-Seyrantepe yönünde trafik kazası uyarısı var. Trafik kazasına karışan araçlar emniyet şeridine alınmış ama bölgedeki yoğunluk devam ediyor sevgili dinleyenler. Güngören Abdi İpekçi Caddesi T1 Akıncılar istasyonu hizasında Topkapı yönünde de bir kaza uyarısı şimdi gördüm. Bir de E5 üzerinde Bostancı Köprüsü öncesi sol şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Umarım ciddi durumlar yoktur. Yollardaki tüm dinleyenlerimize iyi yolculuklar.

0: bırak durulun nada. Bursa'dan hayırlı cumalar ve günaydın mesajıyla Bekir aramızda şu an. Bahir de Hatay Antakya'da bizleri dinliyor. Sessiz dinleyicilerdenim demiş. Herkes hayırlı cumalar diyor. Oh, yüreğinin sesine şahit olduk çok şükür. Afyon'da Ayşe vatandaş aramızda. Her şey gönlünüzce olsun diyerek teşekkür ederiz. Yüreğine gönlüne sağlık senin de. Yine Çekya'da şu an Aydın Helimoğlu bizlerle. Çekya'dan selamlarıyla, eski adıyla Çek Cumhuriyeti. Aydın, yolun açık olsun. Bizden de sevgiler, selamlar olsun. Hoş geldin aramıza.
1: Uğur, günaydın. Hayırlı sabahlar.
0: Günaydın.
1: Ben Serkan, Kahramanmaraş'tan.
0: Hoş geldin.
1: Şu anda Kahramanmaraş'ta hava açık ve 25 derece. Kahramanmaraş Kayseri çevre yolu %51 yoğunluk var.
0: Güzel.
1: Tüm şoför arkadaşlarımıza hayırlı işler, hayırlı cumalar diliyorum herkese. Önce kemer, sonra kontak diyoruz.
0: E işte bunu.
1: Ne diyorduk?
0: Bir de.
1: Günaydın.
0: Den. Serkan, yaşa sen. Yolun açık olsun. Sıradaki şarkılar senin de yolunu güzelleştirsin. Hoş geldin. Evet sevgili dinleyenler, bu arada sohbet konumuzu hatırlatalım. Çocukluğunla buluşsaydın onu ilk nereye götürürdün?

18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

misiniz? Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki

0: Chery Tiggo 7 konfortu kaçırmayın. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
1: DNR'la bu yaz bir başka. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirimi kaçırma. Ayrıca My Mini Baby yüzme kolluğundan That's My Fun yüzme tahtasına, Havit projeksiyon cihazından Su Blue Su Altı skuterine kadar yaza dair aradığın yüz binlerce ürün DNR mağazalarında.
2: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Reklam.
4: Güzellikler dünyası.
5: Parafın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün 7 Ağustos 1936 yılında Yaşar Erkan Berlin Olimpiyatları'nda Greco-Romen'de 61 kilo şampiyonu oldu.
4: Güzellikler dünyası.
5: Parafın katkılarıyla.
7: Farklı frekanslarda dolaşmanıza gerek yok. Radyo Turkuaz, her telden.

İlk saatimizin yavaş yavaş sonuna doğru gelirken sevgili dinleyenler, bu saatimize günün öne çıkan gelişmeleriyle veda edelim. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Ağustos yani bugün Suudi Arabistan'a günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştireceğini açıkladı. Erdoğan'ın ziyaret kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le bir araya gelmesi bekleniyor. Sosyal medyada müstehcenlik ve teşhircilik çocukları kötü etkilediği gibi aile kurumunu da hedef alıyor. Dijital platformlar üzerindeki denetim tartışmaları da yeniden gündemde. Avrupa ülkeleri özellikle çocukların korunması, yasa dışı içeriklerin engellenmesi ve algoritmaların denetlenmesi konusunda yeni adımlar atıyor. Ve Türkiye'de de dijital mecralara yönelik daha etkin bir denetim mekanizmasının oluşturulması gerektiği de yine bu kapsamda değerlendiriliyor. Sosyal medyalar özelinde kolay kazanç noktasında tabii ki çocukların da gençlerin de yine meylettiği bir tehlikeli alana evrilebiliyor. Bakalım nasıl gelişmeler olacak. Öte

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Çekya ekibiyle karşı karşıya geldi ve maçı 10 kişi tamamlayan siyah beyazlar Semih Kılıçsoy'un attığı golle maçı kazanmayı da bildi. Karakartal bu kritik mücadeleden avantajlı bir skorla ayrılarak sahasında oynayacağı rövanş maç öncesi de tur kapısını araladı. Temsilcimize başarılar diliyoruz. Hem tebrik ediyoruz hem rövanşta başarılar diliyoruz.

0: sevmez. Radyo Türk Kumandasınız. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın ikinci saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun, cumaları mübarek olsun ve duaları kabul olsun inşallah. Sevgili Uğur, günaydın. Güneşli bir Niğde seherinden şahsında tüm Turkuaz çalışanlarına hayırlı cumalar dilerim. Barışın, huzurun, emeğin, sevgi ve saygının hakim olduğu bir dünya dileğiyle selamlar ve hürmetler demiş Niğde Belediye Başkanımız Muharrem Çiftçibaşı. Muharrem Başkanım, çok teşekkür ederim. Çok mutlu ettiniz mesajınızla. Yürekten de sevgiler, selamlar olsun. Hoş geldiniz.
1: Günaydın Uğur Bey, iyi yayınlar diliyorum. Günaydın. Ankara'dan Selma ben. Yoklama aldıysan umarım geç kalmamışımdır. Sevgiyle kal, tüm Radyo Turkuaz ailesine sevgiler.
0: Hoş geldin Selma, yoklama aldım ama şu an geç kalmadın. Buyurun, ikinci derse yetiştin. Hoş geldin aramıza. Osman da Kırşehir'de bizlerle beraber, ona da sevgiler selamlar olsun. Arife Konya'da bizleri dinliyor. Latife de Niğde'de şu an aramızda. Her zamanki gibi radyo başında buradayım. Hayırlı cumalar, hafif rüzgarlı serin bir Niğde sabahından selamlar demiş. Bizden de çok sevgili selamlar olsun. Ayşe Ankara'da, günün konusuyla ilgili olarak çocukluğuma gitmiş olsaydım onu ilk götüreceğim yer çocukluğumun geçtiği sobalı evin olurdu diyor. Öyle huzurlu değil ki. Oy. Teşekkür ederim Ayşe, yüreğine sağlık. Peki siz çocukluğunuzla buluşsaydınız onu ilk nereye götürdünüz sevgili yanlar? Nereye giderdiniz?

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrı

0: Geliş, yüzlerce hediye Onvo'dan, kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1, eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin, Onvo'nun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
2: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450

0: Hep'te bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
1: Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir. Turkuaz

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten iki kritik görüşme gerçekleştirildi sevgili dinleyenler. Behçet Oktay ve Uğur Mumcu dosyaları ele alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara'da 2009 yılında park halindeki otomobilinde başından silahla vurulmuş halde bulunan eski özel hareket daire başkanı

yakını Behçet Oktay ve bombalı suikastle hayatını kaybeden gazeteci Uğur Mumcu'nun ailelerini kabul etti. Görüşmenin ardından açıklama yapan Gürlek, olaya ilişkin tüm şüpheler yeniden ve kapsamlı biçimde incelenecek, hiçbir husus karanlıkta bırakılmayacaktır ifadelerine yer verdi. Okullarda yeni dönem, 30 bin yeni personele şu yetkiler verilecek. Okullardaki güvenlik konusunda artırma konusunda adım atıldı ve bu güvenliği artırmak için yapılan çalışmalar kapsamında da 30 bin yeni güvenlik personeli alınacak. Bu personel kapıda dedektörle arama yapma yetkisine sahip olacak ve emniyete, jandarmaya anında bilgi verebilecek sevgili dinleyenler. Spora dair ise bir diğer önemli gelişme, Trabzon'da Muhammed Salah coşkusu yaşandı. Binlerce Trabzonsporlu taraftar stadyuma akın etti. Trabzonspor'un yeni transferi Mısırlı Muhammed Salah için dün Papara Park'ta taraftarı açık imza töreni düzenlendi ve Bordo Mavili taraftarlar Mısırlı Dünya Yıldızı'nı karşılamak için saatler öncesinden stada akın etti. İmza töreninde konuşan Salah, "İnanılmaz mutluyum, kazanmak için buradayım, antrenmanlar ve maçlar için de sabırsızlanıyorum," dedi.

0: Öyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Bir reklam.
2: Yol durumu.
3: İstanbul'da trafik yoğunluğu %45 oranında sevgili dinleyenler. Şu an kent genelinde uyarılar söz konusu. Nurtepe Akom yönünde bağlantı yolunda bir sağ şeritte araç arızası uyarısı var. Bir şerit trafiğe kapalı. Yine E5 üzerinde Avcılar, Gümüşbala, Küçükçekmece yönünde de sağ şeritte bir araç arızası nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı olduğunu paylaşalım. Bir de Şişli Mecidiyeköy meydan yönünde sağ şeritte bir bakım onarım çalışması başladı ve bu nedenle de bir şerit trafiğe kapalı. Halihazırda yoğun bir bölge olduğu için daha da yoğunlaşacağını aktarabiliriz. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

Saatlerimiz 8.26 olmuşken Radyo Turkuvaz'da geçmişten günümüze en sevilen şarkılarla güne merhaba demeye devam ediyoruz. Konu başlığımızsa bugüne dair, çocukluğunla buluşsaydın onu ilk nereye götürürdün demiştik. Tabii konuyla sınırlı değilsiniz. Yüreğinize ne geçiyorsa dinlemek için buradayız. Mesela Ayla, Samsun'da bizlerle beraber. Küçük Ayla, omuzlarına yaşından büyük yükler almak zorunda kaldın ama bütün bunlara rağmen güzel kalbini korudun. Biraz da çocuk ol, gül, oyna, hayal kur. Bunları hak ediyorsun ve bunları söyleyip çocuk parkına götürürdüm demiş Ayla. İşte keşke bütün çocuklar çocukluğunu gerçekten çocuk gibi yaşasa, yaşayabilse. Umarım bundan sonraki çocuklar yaşar. Malatya'dan selamlarıyla Nur Özkan bizlerle beraber. Kayısı hasadının sonuna geldik. Umarım bütün üreticiler yani güzel bereketli kazançlarla emeklerinin karşılığını alırlar demiş. İnşallah. Hayırla bereketle sezonlarını bitirmek nasip olsun. Bereketli olsun. Arif Afyon'da bizlerle beraber. Hoş geldin. Bir diğer Arif ise Uğur Bey hayırlı sabahlar demiş.

Hayırlı cumalar dedi. Onlara da iki Arife de sevgiler, selamlar. İlhan Güven de bize eşlik ediyor. Hoş geldin. Peki çocukluğunuzda bulursaydınız onu ilk nereye götürürdünüz? 505 188 30 çift 0 mesaj.

kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım Konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

Getir Büyük'te kaçmaz bu fırsat. Yüzlü solo yüzey temizlik kablosu 69 lira. 700 gram içim kaşar peyniri 299 lira. Ve daha yüzler.

0: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
1: Reklam. CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: yağmur yağsın.
1: Saatlerimiz 8.44 olmuşken bizimle bu anı paylaşan arasında servis şoförü Bilal Keleş de var. Düzce'de şu an sevgi ve selamlarıyla aramızda. Bilal kaptanımıza da sevgilerimizi gönderelim. Çocukluğumla buluşsaydım demiş Fatma, onu arkadaşlarında olduğu gibi böyle hani dondurmacıya götürürdüm arkadaşlarıyla beraber. Çünkü bazı anılar çok pahalı şeylerden değil, eline damlayan dondurmaya aslında birlikte gülmekle oluşuyor. Ya ben de çocukluğumu mesela sen dondurma deyince şu an aklıma geldi. Yani çocukluğumu alıp götürsem doğrudan pamuk şekerciye. Ben ilk pamuk şeker üniversitedeydim. O yüzden ilk çocukken o pamuk şekerciye götürüp yiyemeyecek, eline yüzüne ağzına yüzüne bulaştıracak şekilde yemesini sağlardım, ne yalan söyleyeyim.
2: Günaydın Radyo Türk Adaleti. Kahramanmaraş'tan herkese kucak dolusu selamlar, saygılar.
1: Günaydın Ömer.
2: Hayırlı bir cuma günü diliyorum tüm dinleyenlere.
1: Teşekkür ederiz, hoş geldin.
2: İyi bir hafta sonu geçirin inşallah. Görüşmek üzere.
1: Amin. Sen de aynı şekilde. Hoş geldin. Zeynep bizlerle beraber, Adana'da şu an aramızda. Biraz garip gelecek ama sanırım büyümek istediğim güne dönmek isterdim. Aslında büyümenin çok da matah bir şey olmadığını anlatırdım çocukluğuma. Oho, sadece sen mi? Hemen hemen hepimiz aynı durumda, aynı şeyi düşünüyorduk. Hatta geçen içten böyle sitem ettim. Yani özenip de gelmek istediğimiz yaşlar bu muydu? Hani bu muydu? Öyleydi ya küçükken. Aha, teşekkürler Zeynep. Günaydın. Çocukluğunda bulunsaydın onu ilk nereye götürürdün? Sohbet konumuz sevgili dinleyenler. 505-188-30-00 mesaj attınız.

0: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında Akbank.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
5: Bize huzur lazım.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

0: tatlı, daha çekici.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Migros'tan Hodri Meydan 6-19 Ağustos tarihleri arasında domates salçasından pirince, toz şekerden una kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Reklam.
1: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

0: boş yere, boş yere.
1: Tanıtıcı reklam.
2: Herkese tekrar merhabalar sevgili dinleyiciler. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te milyonlarca ürün arasından ihtiyacınıza uygun seçenekleri avantajlı kampanyalarla keşfetmenin tam zamanı. Mutfağını yenilemek, yemek hazırlıklarını daha keyifli hale getirmek isteyenler için Fişler ve Tefal ürünlerinde 5000 TL ve üzeri alışverişlerinize 500 TL kupon fırsatı sizleri bekliyor. Sofralara şıklık katmak isteyenler içinse Love ürünlerinde bardaklardan saklama kaplarına, servis ürünlerinden mutfak yardımcılarına kadar birçok seçenekte %50'ye varan indirim fırsatları devam ediyor. Alışılmadık fırsatları kaçırmamak için hemen İdefix mobil uygulamasını indirin veya idefix.com'u ziyaret edin. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Tanıtıcı reklam.

0: seni seviyorum.
1: Radyo Türk Muaz deseniz, ben Uğur'la Güne Merhaba'nın 3. saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimize hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun, sağlıcakla geçen, huzurla geçen, sorunsuzca geçen güzel bir cuma günü olsun ve hayırlı cumalarımız da olsun tabii ki. Allah dualarımızı kabul etsin inşallah. Peki bu saatimize kimlerle başlıyoruz? Özlem'le başlıyoruz. Özlem, günaydın. Hep küçükken işte bir 18 olsam, 20 olsam, 30 olsam derdim. Şimdi 5 gün sonra 48 olacağım. Vallahi hiçbir şey olmuyormuş. Küçükken de çalışıyorduk tarlada, bahçede, şimdi de çalışıyoruz. Yani değişen bir şey olmadı. Sadece artık İstanbul'da çalışılıyor dedi. Yani az evvel de konuştuk ya, işte özendiğimiz yaşlardayız. Çok da özenilecek bir durumu olmadığını gördük. Ha, söylüyorlar mıydı? Söylüyorlardı. Dinliyor muyduk? Dinlemiyorduk. Şimdi biz de söylüyoruz. Dinliyorlar mı? Dinlemiyorlar. Dinlemeyecekler. Onlar da bu yaşlara geldiklerinde anlayacaklar. Bu döngü böyle sanırım. Maalesef. Mehmet Alada bizlerle. Mehmet, günaydın, hoş geldin. Çocukluğumda panayıra götürmek, gitmek çok istediğim için çocukluğumu da alıp panayıra götürmek, atlı karıncaya bindirmek isterdim diyor. Çok güzel. Peki sevgili Eder, siz çocukluğunuzla buluşsaydınız onu ilk nereye götürürdünüz? 505 188 30 çift 0 mesaj attınız.

0: de huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle. Avea çok iyi ya, çok iyi ya
2: Avea. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
3: DNR'la bu yaz bir başka. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirimi kaçırma. Ayrıca My Mini Baby yüzme kolluğundan That's My Fun yüzme tahtasına, Havit projeksiyon cihazından Su Blue Su Altı skuterine kadar yaza dair aradığın yüz binlerce ürün DNR mağazalarında.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
6: Reklam. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
7: Doğu Anadolu bölgesinin önemli tarım merkezlerinden Elazığ'da yağışlarla bereketli geçen arpa ve buğday hasadı gece ve gündüz devam ediyor. Kentin verimli toprak yapısı ve iklim şartları bu yıl artan mevsimsel yağışlarla birleşince üreticiler açısından arpa ve buğdayda son yılların en bereketli hasat sezonlarından biri yaşanıyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen, Elazığ'ın hububat üretiminde önemli tarımsal

0: potansiyele sahip olduğunu belirterek en çok üretimi yapılan ürünlerin arpa ve buğday olduğunu söyledi.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
2: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir, Turkuaz

Günün öne çıkan gelişmelerine bir gözetelim sevgili dinleyenler. İletişim Başkanı Burhanettin Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Suudi Arabistan'a günü birlik çalışma ziyareti gerçekleştireceğini açıkladı. Erdoğan'ın ziyaret kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le de bir araya gelmesi bekleniyor. Sosyal medyada müstehcenlik ve teşhircilik çocukları kötü etkilediği gibi aile kurumunu da hedef alıyor sevgili yanlar. Dijital platformlar üzerindeki denetim tartışmaları yeniden gündemde. Avrupa ülkeleri özellikle çocukların korunması, yasa dışı içeriklerin engellenmesi ve algoritmaların denetlenmesi konusunda da yeni adımlar atarken Türkiye'de de dijital mecralara yönelik daha etkin bir denetim mekanizmasının oluşturulması gerekliliği de şu an değerlendirilen durumlar arasında. Okullardaki güvenliği artırmak için yapılacak çalışmalar kapsamında 30 bin yeni güvenlik personeli alınacak. Bu personel kapıda dedektörle arama yapma yetkisine sahip olacak ve emniyete, jandarmaya anında bilgi verebilecek. Spora dair ise Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Çekya temsilcisiyle karşı karşıya geldi ve 10 kişi kalmasına rağmen galip ayrıldı. Ve tabii ki Kara Kartal bu kritik mücadeleden avantajlı bir skorla ayrılarak sahasında oynayacağı rövanş maçı öncesi tur kapısında aralamış oldu. Temsilcimizi hem tebrik ediyor hem de rövanşta başarılar diliyoruz. Gönlümün.

0: Opel Corsa'yla her yola eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Bir reklam.
1: Yol durumu.
2: İstanbul'da trafik yoğunluğu %40 seviyesinde sevgili dinleyenler. E5 üzerinde Cevizli Bağ Topkapı yönünde sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapalı. TEM'de Dudullu Kavşağı Ataşehir yönünde sağ şeritte bir araç arızası uyarısı var. Bu yüzden de arızalanan araç emniyet şeridine alınmış ama bölgedeki yoğunluk bundan kaynaklı da devam ediyor. Kuzey Çevreyolu Ankara trafiğini etkileyen olaylar arasında ise Kuzey Çevreyolu Ettik ayrımı İstanbul yönünde bir kaza vardı. Kaza yapan araçlar bölgeden tahliye edilmiş ama trafik normale de dönmeye yaklaştığını paylaşalım. Yollardaki bütün dinleyenlerimize iyi yolculuklar.

0: Uğur Bey oğlum, iyi ki hepiniz varsınız. Birlik ve beraberlik içinde hepinizin cuması mübarek olsun. Rabbim tüm ibadetlerimizi kabul etsin inşallah. Trafikte olan tüm kardeşlerimin yolları açık, düz, kazasız, belasız, hayırlı uğurlu yolculuklar olsun. Amin. Kazançlarınızın bir tanesi bin tane olsun. Rabbim her türlü kötülüklerden sizleri korusun inşallah. Hepiniz Allah'a emanet olun. Gönlünüzden geçen ömrünüze yazılsın. Günaydın. Gül öğretmen.
1: Gül öğretmenim, çok ama çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Dualarınız nasıl güzel geliyor kalbimize. Sizin için de çok güzel bir gün diliyoruz. Hayırlı cumalar olsun. Niyetin neyse kısmetin o olsun. Hayırlı cumalar dedi Muharrem'de. Teşekkür ederiz. Yine Mehmet Ali bizlerle beraber. O da sıradaki şarkıları sevdiğine armağan etmiş. Yeşim Aydın'da dualarımızın kabul olduğu bir cuma günü olmasını dileyen mesajıyla aramızda. Hatice de Kırıkkale'de bizlerle bu anı paylaşanlardan. Hoş geldin, sefalar getirdin. Hasan Ankara'da bizleri dinliyor şu an. Hiçbir dua boşa gitmez. Sen unutsan da Allah unutmaz. Vaktini bekler. O yüzden Allah'a güven. Hayırlı cumalar dedi. Yüreğine gönlüne sağlık Hasan. Hoş geldin. Çocukluğunla buluşsaydın onu ilk nereye götürürdün? Sohbet konumuz.

0: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
1: Radyo Turkuaz.
2: İzmir en iyi müziği 101 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
1: Radyo Turkuaz.
2: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
3: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
5: Reklam.
6: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Diyanar Gün'ün şarkısını sundu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere tekrar bir göz atalım sevgili dinleyenler. Ülkemizin daha çok kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu. Yine Akdeniz'in Toros var mevki, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle İstanbul'un daha çok batı kısmı, Çanakkale'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor sevgili dinleyenler. Bir de Güneydoğu Anadolu bölgesine ekstra bir uyarı var. Daha çok doğu tarafında toz taşınımı bekleniyor. Dolayısıyla tedbirli olmak, dikkatli olmak önemli.

Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1.390.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor.

Ve saatlerimiz 9.45 olmuşken Ayşe bizlerle günaydın, hayırlı cumalar mesajıyla. Nurhan Sakarya da aramızdaydı. Yine Mersin'de Rüya bizlerle. Çocukluğumla buluşma şansım olsa yıllar önce annemin tutmadığı sözü yerine getirir. Luna Park'a götürürdüm onu. Kocaman bir külah dondurma alıp dönme dolaba bindirirdim. Şu an yanımda oğlum ve eşim, dişçiden dönüyoruz. Onlara da söyler misiniz çok sevdiğimi diye mesajını göndermiş. Bence sadece bunu söylemeyelim Rüya. Ne bileyim, bir dondurma, bir Luna Park, dönme dolap. Neden içimizdeki çocuğu da mutlu etmeyelim ama? Değil mi? Değil mi? Mesaj alındı mı? Eşine ve oğluna mesaj gitmiştir diye düşünüyorum. Dişçide de bu arada her şey yolunda gitmiştir umarım. Çok çok geçmiş olsun. Ve Süreyya bizlerle, Hatay İskenderun'da şu an. Ona da sıradaki şarkılarımızı armağan edelim. Yine Mehmet Kalay aramızdaydı. Hayırlı cumalar olsun senin için de. Senem İskenderun'da bizi dinlerken, Deniz'de Nebat, ona ve tüm mesai arkadaşlarına kolaylıklar diliyorum. İyi çalışmalar olsun. Ve bütün dinleyenlere günaydınlarıyla. Gürcistan Tiflis'te kız arkadaşı da İzzet'le beraber, Natiya şu an onlarla beraber evleniyorlarmış. Oo, şahane, tebrik ederim. Dün ona çocukken yaşadığım yerlerin anıları anlatıp göstermiştim. Şu an İzmir'den Fethiye'ye gidiyoruz. O zaman sıradaki aşk şarkısı diyerek garanti alayım ben İzzet. Çok da güzel tevafuk olmuş mesela. Dün anlattığın, bugün de o, aslında sen dün yaşamışsın bizim bugünkü sohbet konumuzu. Mutluluklar diliyorum. İnşallah her şey gönlünüzce olur. Ve Hakkı da şu an İstanbul'da trafikte bizleri dinleyen dinleyicilerimizdendi. Ona ve trafikte olan herkese öncelikle sağlıklı, dikkatli, güzel yolculuklar dileklerimizi gönderelim.

Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı

0: Geldiniz. Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Tarihte bugün 7 Ağustos 1936 yılında Yaşar Erkan Berlin Olimpiyatları'nda Greco-Romen'de 61 kilo şampiyon oldu. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
2: Emtia piyasasında baz metaller, Temmuz ayında yapay zeka sektörüne devam eden talep ve küresel arza yönelik endişelerle pozitif seyretti. Yapay zeka sektöründe talebin devam etmesi, ABD Merkez Bankası'nın politika faizini yakın zamanda artırmayacağına yönelik öngörüler, dolar endeksindeki zayıflama ve arz endişeleri Temmuz ayında baz metal fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu. Bu gelişmelerle tezgah üstü piyasada libre bazında fiyatlar, bakırda %4,7, alüminyumda %2,5, kurşunda %0,2, nikelde %5,2 ve çinkoda %2,5 arttı.
1: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
3: Radyo Turkuaz.
4: İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
3: Radyo Turkuaz.
4: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

Ve haftanın son Uğur'la güne merhabasının bugünlük de burada sonuna geliyoruz sevgili dinleyenler. Aramıza katılan, bizi yolculuğuna, işine, kahvaltısına, yürüyüşüne, çayına, kahvesine ortak eden, yani hayatının tüm anlarına eşlik ettiren dinleyicilerimize de sonsuz teşekkürlerimiz olsun. Saatler onu gösterdiğinde önce Enis Yıldırtan'dan Türkiye ve Dünya gündemine dair önemli gelişmeleri dinleyeceğiz. Akabinde Gönül Dostu Pusu'nun sizler için hazırladığı birbirinden güzel şarkıları dinleyeceksiniz. Radyo Turkuaz'da 2 saat boyunca. Kendisi bu hafta izinli olduğu için artık son gün, haftaya pazartesi kavuşuyoruz inşallah. Ama sizleri yalnız bırakmamak adına şarkılarıyla yanınızda. Umarım her birimiz için sağlıcakla ve huzurla geçen güzel bir gün olur. Tabii hayırlı cumalarımız da olsun. Allah dualarımızı kabul etsin. Hem kendinize hem de sevdiklerinize de zaman ayırabileceğiniz güzellikte bir hafta sonu tatili diliyorum. Kısacık zamanımızda da keşkelerimiz olmasın. Ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. Akşam tekrar buluşacağız. Saat 21'de Uğur'la Ayışın'da geceye yakışan şarkıları dinleyeceğiz. Şiirleri dinleyeceğiz. Sizleri de bekleriz. Ama pazartesi de yeni güne, yeni haftaya beraber başlamak adına sabah 7'de kavuşmak üzere. Mektup.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Milli Güvenlik Kurulu toplandı. Gündem terörsüz Türkiye süreciydi. Yayımlanan bildiride sürecin bundan sonraki aşamalarına dair istişarelerde bulunulduğu ifade edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Suudi Arabistan'a günübirlik çalışma ziyaretinde bulunuyor. Ziyarette bölgesel ve ikili ilişkilerin ele alınması bekleniyor. Milli Savunma Bakanlığı terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklama yaptı. Terörsüz Türkiye, ulusal güvenliği güçlendiren ve bölgesel istikrara katkı sunan stratejik bir vizyondur ifadelerine yer verildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden müzakerelerin iyi gittiğini ve yakında bir anlaşmanın sağlanabileceğini belirtti. Ebola salgını büyüyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 4000'i aştı. Yetkililer virüsün mutasyona uğramış olabileceğinden endişe ediyor. Birleşmiş Milletler Gazze'deki acı tabloyu paylaştı. Katil İsrail'in Gazze'ye yönelik son 300 gündeki saldırılarında 300 çocuk hayatını kaybetti. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Çekya ekibi Hradec Kralova'yı deplasmanda 1-0 yendi. Teknik direktör Vincenzo Italiano çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Karadeniz'in tarım üssü Bafra Ovası'nda lezzetiyle ün salan Bafra karpuzuyla Süheyla kavununda hasat devam ediyor. Karpuzda dönüm başına 6 ila 10 ton, kavunda ise 3 ila 6 ton arasında rekolte bekleniyor. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz

Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım. Expertise Dynamo.

0: Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuvaz'da.
1: Radyo Turkuvaz.
0: Gece sabaha kavuştuğunda Uğur'la güne merhaba.
2: Kahvemiz köpüklü olsun, biraz da hatırımız olsun.
0: Gönül dostu Füsun. İsteyin yeter. Utku'yla istekler.
3: Sosyal hayatınızı bir de benden dinleyin.
0: Hilal Özgani ile Sosyal Hayat.
4: Eğlenceli her an.
0: Hop dedik Ayhan. Gecenin aydınlığı Uğur'la Ayşe.
5: Geçmişten günümüze en sevilenler.
0: Hafta sonu Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar.
1: Radyo Turkuaz.
0: Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuaz'da.

0: camisa.
1: Gente, não.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Pilot Garaj Moto Ekspertiz. İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
4: Radyo Turkuaz.
3: Pilot Garaj Moto Ekspertiz.
4: Radyo Turkuaz.
3: İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2.

0: İzmir 101 Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
1: Radyo Turkuaz.
0: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz. İzmir en iyi müziği 101 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
1: Radyo Turkuaz.
2: Reklam.
3: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle.
0: İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Turkuaz. Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Pilot garaj yolu ekspertiz. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 7 Ağustos 1936 yılında Yaşar Erkan Berlin Olimpiyatları'nda Greco-Romen'de 61 kilo şampiyonu oldu.
3: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
0: Radyo Turkuaz.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Milli Güvenlik Kurulu toplandı. Gündem terörsüz Türkiye süreciydi. Yayımlanan bildiride sürecin bundan sonraki aşamalarına dair istişarelerde bulunulduğu ifade edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Suudi Arabistan'a günübirlik çalışma ziyaretinde bulunuyor. Ziyarette bölgesel ve ikili ilişkilerin ele alınması bekleniyor. Milli Savunma Bakanlığı terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklama yaptı. Terörsüz Türkiye, ulusal güvenliği güçlendiren ve bölgesel istikrara katkı sunan stratejik bir vizyondur ifadelerine yer verildi. Mecliste terörsüz Türkiye için çerçeve kanun teklifi görüşmeleri bugün başlıyor. Adalet Komisyonu saat 15.30'da toplanıyor. Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 31 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 842 milyon dolar artarak 164 milyar 448 milyon dolara çıktı. Toprak Mahsulleri Ofisi kabuklu fındık alım fiyatlarını belirledi. Giresun kalite fındığın kilosu 255 lira, Levant kalite fındığın ise 250 lira oldu. Türkiye'de her iki kişiden biri 5G abonesi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 5G abone sayısının 4 ayda 44,5 milyona ulaştığını açıkladı. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz.

Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İnegeli ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından

0: ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen ING Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. İzmir en iyi müziği 101 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Gidefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL toplamda 3000 TL'ye varan indirim Gidefix'te seni bekliyor. Gidefix, alışılmadık alışveriş.
1: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Expertise, Dino Millet.

0: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: Reklam. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 7 Ağustos 1936 yılında Yaşar Erkan Berlin Olimpiyatları'nda Greco-Romen'de 61 kilo şampiyonu oldu. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
4: Emtia piyasasında baz metaller, Temmuz ayında yapay zeka sektörüne devam eden talep ve küresel arza yönelik endişelerle pozitif seyretti. Yapay zeka sektöründe talebin devam etmesi, ABD Merkez Bankası'nın politika faizini yakın zamanda artırmayacağına yönelik öngörüler, dolar endeksindeki zayıflama ve arz endişeleri Temmuz ayında baz metal fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu. Bu gelişmelerle tezgah üstü piyasada libre bazında fiyatlar, bakırda %4,7, alüminyumda %2,5, kurşunda %0,2, nikelde %5,2 ve çinkoda %2,5 arttı.
3: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu. Hadi.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Milli Güvenlik Kurulu toplandı. Gündem terörsüz Türkiye süreciydi. Yayımlanan bildiride sürecin bundan sonraki aşamalarına dair istişarelerde bulunulduğu ifade edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Suudi Arabistan'a günübirlik çalışma ziyaretinde bulunuyor. Ziyarette bölgesel ve ikili ilişkilerin ele alınması bekleniyor. Milli Savunma Bakanlığı terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklama yaptı. Terörsüz Türkiye, ulusal güvenliği güçlendiren ve bölgesel istikrara katkı sunan stratejik bir vizyondur ifadelerine yer verildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden müzakerelerin iyi gittiğini ve yakında bir anlaşmanın sağlanabileceğini belirtti. Ebola salgını büyüyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 4000'i aştı. Yetkililer virüsün mutasyona uğramış olabileceğinden endişe ediyor. Birleşmiş Milletler Gazze'deki acı tabloyu paylaştı. Katil İsrail'in Gazze'ye yönelik son 300 gündeki saldırılarında 300 çocuk hayatını kaybetti. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Çekya ekibi Hradec Kralova'yı deplasmanda 1-0 yendi. Teknik direktör Vincenzo Italiano çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Karadeniz'in tarım üssü Bafra Ovası'nda lezzetiyle ün salan Bafra karpuzuyla Süheyla kavununda hasat devam ediyor. Karpuzda dönüm başına 6 ila 10 ton, kavunda ise 3 ila 6 ton arasında rekolte bekleniyor. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

İstanbul'da şu dakikalarda %45 oranında bir trafik mevcut. B100 Cevizli Bağ Topkapı yönü sağ şerit araç yangını nedeniyle çok geçmiş olsun, bir şerit trafiğe kapalı. Bölgede yoğun bir trafik oluşmakta. Şişli Mecidiyeköy Meydan yönü sağ şerit bakım onarım çalışması nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı. Bölgede yoğun trafik yaşanmakta. Hilal Özgen ile Sosyal Hayat başlıyor. Herkese bir hoş geldin diyelim. Şarkılar bugün de çok güzel olacak.

0: çok kısa bir ara vereceğiz. Şöyle bir 30-40 saniye kadar 0505-188-30-0. O arada bana yazabilirsiniz.
1: Reklam. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: Herkes. Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.
1: DNR'la bu yaz bir başka. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirimi kaçırma. Ayrıca My Mini Baby yüzme kolluğundan That's My Fun yüzme tahtasına, Avid projeksiyon cihazından Su Blue su altı skuterine kadar yaza dair aradığın yüz binlerce ürün DNR mağazalarında.
0: İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
2: Kumlu mamullerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 7-10 Ağustos tarihleri arasında paketli unlu mamul ürünlerinde aynı ürünün ikincisinde

devam ediyoruz. Hadi biraz çok enerji değil mi? Birazcık bir keyfimiz yerine gelsin. Sağlığınız yerindeyse her şeyin düzelebileceğini, sağlığınız yerinde olsun şükrünü bugün ihmal etmemeniz gerektiğinin altını bir çizelim. Tüm esnafımıza hayırlı bol kazançlar, şifa bekleyene şifa, çalışana kalan...

Saatimiz 12.22. Hadi bugün Cuma, ayın 7'si. Ağustos ayındayız. 7 gün, tam bir haftasını geride bıraktık. Biraz daha bugün değişik değişik, değil mi? Herkesin özlediği.

Kahramanmaraş'tan, Hatay Antakya'dan, Cevriye'cim hoş geldin. Fatma Karakaya, Aydın Gelmencik de bizi dinliyor, iyi yayınlar diliyor. Bugünümüze şükür diyor canımız Aylin.

LGS yerleştirmelerine göre İstanbul'un en yüksek puanlı 5 lisesi belli olmuş. Çocuklarınızın üzerine gitmeyin, daha başarılı olurlar inşallah. Kötü sonuçlar geldiyse İstanbul Erkek Lisesi, Kabataş Erkek Lisesi Almanca, Kabataş Erkek Lisesi İngilizce, Galatasaray Lisesi, İstanbul Atatürk Fen Lisesi.

saniye sürecek bir ara vereceğiz. Sonra böyle keyiflendiğiniz gibi devam edecek. Ama sınav olur ama hareketli olur, hiç fark etmez. Mesajlarınızı görüyorum. Altın yükselişte, bunların hepsini bir konuşacağız. Siz nasılsınız, iyi misiniz? Kendinizden de azıcık bahsedelim.

0: ederseniz tatlı tatlı bir cuma yayını bitirelim bugün.
1: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
3: Avea çok iyi ya, çok iyi ya Avea.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
6: Radyo Turkuaz.
5: Ankara, en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
6: Radyo Turkuaz.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

367 liraya yükseldi bu bir saat önceki ekonomi haberi. Son dakikalarda neler olduysa siz de bana bildiriniz. Aç biraz radyonun sesini. Eskiler geliyor. Antep'ten haberimiz var. Saklama şartlarına uygun olmayan

eğitim döneminde 81 ildeki okullarda 30 bin güvenlik personeli görevlendirilecek, sebebini hiç konuşmaya gerek yok. Geçen yıl canımız bu konuda arka arkaya çok yandı. Evlatlarımız hayatını kaybetti. Anneler, babalar, ocaklar söndü adeta. Ama bu yıl 81 ilde 30 bin güvenlik personelinin görev yapacağı konusunda bilgiler var. İngiltere'de restoran, pub ve tiyatrolarda gizlilik endişeleri nedeniyle meta gözlüğü yasaklanmış. Ne işe yarıyor? Az sonra

0: Arasında program devam edecek, yani minicik bir ara.
1: Bir reklam.

İngiltere de restoran, pub ve tiyatral yerlerde gizlilik endişeleri nedeniyle Meta'nın akıllı gözlüklerini yasaklamaya başladı. Tabii Meta nedir? Meta'nın akıllı gözlüğü nedir? Meta nedir değil de hani eller serbest fotoğraf ve video çekimi, müzik dinlemek.

teşekkür ederim. Mesajlar harika. Bereketli işler demiş Eskişehir'den kuaför Mesut Çalıkuşu. Sıradaki şarkıları armağan etmek, istek istemek yok. Saat 14'ü bekleyeceğiz. O da Utku ile isteklerde. Cemre'cim hoş geldin İskenderun'un. Annesiyle dinliyor. Hülya'cım Hilal'im iyi ki varsın demiş. O da anneyle. Ay arkadaşlar hayallerimi yaşıyorsunuz, cansınız. Temizliği yarıda bıraktım sayende diyor. Göbek atarken gelen bir mesaj Çiğdem.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi bir adım önde.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
1: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir
3: adım önde. Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

Vallahi arkadaşlar, hesaplarıma göre ortalama 150 sene sonra falan benim adım falan kalmayacak. Hani ünlü radyocular arasına girebildiysem ne mutlu. Çocuklar beni hatırlayıp, aa bak Hilal abladan da bunları 150 yıl sonra değil mi, 20 yılda da olsa olur yani. Çevrenize kaç tane sizden var? Çocukluğunuza geri dönebiliyor musunuz? Dümdüz bir hayat yaşayayım ya, böyle keyifle, huzurla, şükrederek, şifalı. Yok yani, yok. Ölümlü dünya. Hani ben aklınıza getirmek istedim bugün.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'a gitti. Güvenlik kaynakları Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın bugün Cidde'de üçlü savunma anlaşması imzalayacağını belirtti. Terörsüz Türkiye süreci için kritik gün. Çerçeve kanun teklifi bugün Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. Komisyon toplantısı sonrası genel kurul gündemine gelecek. Milli güvenlik toplantısı yapıldı. Terörsüz Türkiye süreci ele alındı. Toplantıda tarihi bir merhaleyi teşkil eden çalışmaların devamında yapılacakların istişare edildiği belirtildi. Ahbap Derneği yönetimi için görevlendirme yapıldı. Dava sonuçlanıncaya kadar derneğin tüm faaliyetleri tedbiren durduruldu. Anadolu Otoyolu Doğu İzmit'le Dilovası kavşakları arası İstanbul istikameti 12 Ağustos saat 8 itibarıyla trafiğe kapatılacak. Bölgede üst yapı onarım çalışmaları yapılacak. Merkez Bankası yılın 3. enflasyon raporunu 13 Ağustos'ta açıklayacak. Bilgilendirme toplantısı saat 10.30'da İstanbul Finans Merkezi yerleşkesinde yapılacak. Serbest piyasada gram altın 6.604, dolar 47.70, euro ise 55.04 liradan alıcı buluyor. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz.

İngiltere'de 97 yaşındaki bir kişi kanat üzerinde uçan en yaşlı kadın olarak Guinness Dünya Rekorunu kırmıştı. Niye kırıyor? Neden böyle bir adrenalin ihtiyacı oluyor insanların? Anlayışla karşılıyorum. Zaten benim yükseklik korkum var. Uçak korkum sonsuz. Kadın bindiğiniz uçağın kanatlarında uçuyor ya. Polis meslek yüksekokulları 3250 öğrenci alacak. Lise veya denge okul mezunu olmak, 2026 TYT'den en az 250 ham puan almak, şehit ve vazife malullerinin eş ve çocukları için en az 200 TYT ham puanı almak, 1 Ocak 2001, 1 Ekim 2008 tarihleri arasında doğmuş olmak, erkeklerde en az 1.67

0: sonra buluşalım. Ayrılmayın.
1: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

Ne güzel geldi bu şarkıda bir dinlendik ama. Doğru davranmayı bilen insanlar, hayattan ders almış, iyi yetiştirilmiş insanlar, ailesi tarafından çok iyi eğitim görmüş, bırakın eğitimi, en önemli şey terbiye görmüş insanlar bilir ki para gelip gider. Her ortama girilmez. Attığın her adım aileni yansıtır. Sevgi eşittir emek, saygı öncelikli, karakter şart. Her şey herkesle konuşulmaz. Standartlar kaliteyi korur. Bunları biz de bilelim, hatırlayalım. Arada da her şeyle savaşmayı bıraksak biraz dinleniriz. Bir hırs, onunla savaş, ona yetiş, buna koş. Olanı kabul edememek gibi bir hastalık, dönem hastalığı.

Canım İlda ya. Göndermiş bana o kedişlerin yine videosunu. Yiyeceğim ben onları, yiyeceğim. Ebru Antalya. Süreyya Söylemez, Hatay İskenderun. Nasılsın demiş, canımsın.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz

0: daha çekici. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Reklam. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır. Şansa kalmaz işimiz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

güzel şarkılar eşliğinde yavaş yavaş yayının da son yarım saati içerisindeyiz. Hani bazen şakayla karışık gerçekleri çok anlatıyoruz ya. Mesela elinizden geleni yaptınız. Hala da olmuyorsa o zaman ayağınızdan geleni yapın. Gitmek gibi mesela. Ne dersiniz? Bugün bir karar aşamasındaysanız, çok da zorladıysanız kendinizi, elinizden gelenin en iyisini de yaptıysanız, hadi bakalım ayağımıza kuvvet şimdi de.

Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

dakikalarda İstanbul trafiğine bakalım sevgili dinleyicilerimiz. D100 Haliç Orta Köprü'de sağ şeritte bir trafik kazası var, hasarlı, geçmiş olsun. Bir şerit trafiğe kapandı, kazaya müdahale ediliyor. Ümraniye Küçük Saltunizade yönü orta şerit trafik kazası, yaralanmalı geçmiş olsun diyelim. Bir şeritte trafiğe kapalı, kazaya müdahale ediliyor ve İstanbul'da trafik %44 oranında.

Ankara, en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. İstanbul, en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.radyoturkuaz.com'a

0: turkubazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: Reklam. Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 7 Ağustos 1936 yılında Yaşar Erkan Berlin Olimpiyatları'nda Greco-Romen'de 61 kilo şampiyonu oldu. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
0: Radyo Turkuvaz Minimix.

0: Radyo Turkuaz Mini Mix.
1: Geldik bir yayının daha sonuna. Çok özel bir şarkıyla gidiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Pazartesi görüşmek üzere. Az sonra Utku'yla istekler. Hoşça kalın.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'a gitti. Güvenlik kaynakları Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın bugün Cidde'de üçlü savunma anlaşması imzalayacağını belirtti. Terörsüz Türkiye süreci için kritik gün.

0: Ve kanun teklifi bugün Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. Komisyon toplantısı sonrası genel kurul gündemine gelecek. Milli güvenlik toplantısı yapıldı. Terörsüz Türkiye süreci ele alındı. Toplantıda tarihi bir merhaleyi teşkil eden çalışmaların devamında yapılacakların istişare edildiği belirtildi. Okullarda güvenlik önlemleri artırılıyor. İŞKUR üzerinden 81 ilde 30 bin güvenlik görevlisi alınacak. Güvenliklerin dedektörle arama yetkisi de bulunacak. Sosyal medyada çok konuşulan Ankara'nın meydanına adını veren binanın akıbeti hakkında Kızılay'dan açıklama geldi. Kurum tarafından Kızılay AVM'de yenileme çalışması yapıldığı belirtildi. İstanbul'daki otopark sorunu evlerin fiyatını yükseltiyor. 6 milyondan fazla aracın bulunduğu mega kentte ev alınırken ve kiralanırken otopark imkanı kritik rol oynuyor. Otoparkı olan evler %30 daha pahalı satılıyor. Kulaklıklar işitme kaybına yol açabiliyor. Özellikle gençlerde işitme kaybı vakaları artışta. Uzmanlar kulaklık sesinin konuşma seviyesinde tutulmasını ve 70 desibel üzerine çıkmamasını tavsiye ediyor. Gelişmeleri paylaştık. Şimdi söz Utku'yla isteklerde.
1: Radyo Turkuvaz Haber.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kızgın mısınız? Kırgın mısınız? Yorgun musunuz? Yoksa çok mu neşelisiniz? Hayatınızın en özel ya da en kötü gününü mü yaşadığınızı düşünüyorsunuz? Peki bu durumu hangi şarkı özetler? İşte tam da bu yüzden doğru frekansta, doğru programdasınız. Utku'yla istekler. İsteyin yeter.
2: Sevgiler, selamlar güzel insanlar. Hayırlı cumalar. Hilal'i uğurladık, teşekkür ettik. 3 saat süresince sizlerle birlikteyim Radyo Turkuaz'da. Bir kez daha sesimi yankılandı, sesimin ulaştığı bütün güzel dostlara selam olsun. 3 güzel saati yaşayacağız. Yine gönlünüzden geçenleri, yine her zaman olduğu gibi mesajlarınızı, sevdiklerinizi, duygularınızı aktaracağız. Sizlerle güzel bir paylaşım yapacağız yine bu güzel cuma gününde. İyi ki varsınız, iyi ki oradasınız, iyi ki adını bilmediğim yerlerden dinliyorsunuz. Ki zaten dostlarımız da varlığını hissettirmeye başladılar bana şu an itibariyle. Desteğinize sonsuz teşekkürler. Herkese keyifli bir gün diliyorum. Allah herkesin gönlüne göre versin. Bakalım şu anda Radyo Turkuaz dostları nerelerden dinliyor, nerelerden eşlik ediyor bize. Önce bir hatırlatalım mesaj attığımızı WhatsApp üzerinden. Bana yazabilirsiniz. Daha önce hiç yazmayanlar, aramıza şu anda yeni katılan dostlar, sizleri de bekliyorum. Bakalım nerelerdesiniz. Mesaj attı devrede 505-188-30-0. Yavaş yavaş söylüyorum ki tane tane sizler de yavaş yavaş kaydedin. 505-188-30-0 mesaj attığımız. Instagram Radyo Turkuaz, orada son bir fotoğraf paylaştım. Son paylaştığım fotoğrafın altına da yorumlarınızı yazıyorsunuz zaten. Oradaki mesajları okuyacağım program içerisinde. Takip etmeyenler varsa @radyoturkuaz yazarak bizleri sosyal medya hesaplarından takibe alabilirler. Ve aynı zamanda yine Instagram Utku'yla istekler. Orada da varız. Bakalım sizler neredesiniz? X'de Radyo Turkuaz ve Facebook'ta da Turkuaz Radyolar. Herkese mutlu, herkese sağlıklı, güzel bir gün diliyorum. Hayırlı cumalar diliyorum ve Utku'yla istekleri başlatıyorum.

0: yatırımcılarımız cevaplıyor. Yatırım Konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
2: Avea çok iyi ya, çok iyi ya Avea.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: DNR'la bu yaz bir başka. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirimi kaçırma. Ayrıca My Mini Baby yüzme kolluğundan That's My Fun yüzme tahtasına, Havit projeksiyon cihazından Su Blue Su Altı skuterine kadar yaza dair aradığın yüz binlerce ürün DNR mağazalarında.
5: Radyo Turkuaz
6: İstanbul 93.6
7: 93.6
6: Ankara 90.2
7: 90.2
6: İzmir 101
7: 101
6: Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
5: Radyo Turkuaz.
6: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

Ne güzel yorumlamış ama. Gel gel gel. Başladık dostlar, bir kez daha selam olsun. Sesimi ulaştır her yere, herkese keyifli bir gün diliyorum herkese. Edilen duaları Rabbim kabul etsin. Hastalarımıza acil şifalar. Uzun yolları dinleyen dostlarımıza kazası sayılı yolculuklar. Çayıyla kahvesiyle eşlik eden dostlarımıza afiyet olsun. Yani kısaca yine karşımda güzel bir Türkiye profili var. O zaman başlayabiliriz artık mesajlara. Almanya'dan sevgiler demiş Zühre. Kürşat, aleyküm selam, hayırlı cumalar. Dilek Siirt'ten dinliyor bizi. Memleketimiz İzmir'e doğru yola çıktık. Şu an Şanlıurfa yolundayız. Kulağımız sizde. Eşi Murat ve çocuklarım Yavuz, Çınar ve Ilgın için demişler. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Allah'a emanet. Güzel bir şarkımla buluşturacağım sizi. Vildan'ın mesajı var. Vildan, ben canım eşi Bandan için sizden bir şarkı bekliyorum. Semra, Bursa'dan Müyesser. Onlar da bizi dinliyorlar. Selam olsun size de. Dinleteceğim şarkılar eminim ki hoşunuza gidecek. Batman'dan sevgiler selamlar olsun diyor sevgili Abdullah. Ayşe Batman'dan dinliyor. Sıradaki şarkı sana ve sevdiklerine armağan olsun. Kahramanmaraş'tan Atalay selamlar olsun size de, teşekkürler. Ankara'dan Atakan abi demiş, bugün canım çok sıkılıyor, arkadaşım bana pas vermiyor. Sıradaki şarkı o zaman sana da armağan olsun abi demiş, seni çok seviyoruz, sağ olasın. Mehmet abi diyor, neden Instagram'dan canlı yayın açmıyorsun? Bir gün onu da yaparız, şöyle yakışıklı olduğum bir gün. Olur mu? Şaka bir yana yaparız bir gün gerçekten. Hadi devam edelim. Bakalım kimler bizlere nerelerden eşlik ediyor, kimler çayıyla kahvesiyle. Ben de birazdan Radyo Turkuaz Instagram sayfasında kahveyle güzel bir poz vereceğim size. Bakalım sizler de WhatsApp üzerinden çaylarınızla kahvelerinizle bana eşlik edebilirsiniz fotoğraflarınızla.

Başladık programa, bir kez daha selam olsun sevgili dostlarımıza. Bakalım Radyo Turkuaz dostları şu anda bizleri nerelerden dinliyor, nerelerden eşlik ediyorlar bize. Merhabalar Utku Bey diyor. Duygu, şu anda kahvemi içiyorum ve sizi dinliyorum. Sıradaki şarkım sizlere de armağan olsun. İzmir'e sevgiler, selamlar. Canan Giresun'dan sevgiler, selamlar diyerek duygularını paylaşmış. Seni dinliyoruz diyor. Şevval ve Buse için onlara da selam olsun. Güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim. Hatice'nin mesajı var. Afyonkarahisar'dan selamlar olsun. Melek Sakarya'dan sevgilerle diyorlar. İlda Datça'dan sevgiler, selamlar. Çok sıcak diyor, dışarı çıkılmıyor. Merhabalar, iyi yayınlar. Nurşen'in mesajı var. Sıradaki şarkım sizlere Beykoz Öğümce'den köyümüze de bekleriz demişler. Harika yerlerdir eminim ama gitmek nasip olmadı. Aslında böyle İstanbul dışına biraz çıktığınız zaman şöyle o yeşilliği görünce insan, özellikle mesela Arnavutköy'e giderken, Beykoz'a giderken, acaba diyorsun biz İstanbul'da mıyız ya da başka bir yerde miyiz? Orada öyle güzel küçük küçük köyler var ki harika. Bakalım kimler var başka? Bir dostumuzun da bir bendeniz isteği vardı. Şimdi bendenizden bir şarkı dinleteceğim. Devamlı dinleyicinizim demiş sevgili Ayşe Denteş. İzmir Çankaya'dan yazıyorum. Sıradaki şarkım da sana ve bütün çalışma arkadaşlarına armağanım olsun. Devam ediyoruz Utku'yla isteklere. Varsa gönlünüzden geçenler bana yazabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz, yine Instagram Utku ile istekler ve X'te Radyo Turkuaz.

0: yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
1: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
0: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
2: Hayalinizdeki hızda ağır bağlısı taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtısı için şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun.

0: çekiliş, yüzlerce hediye Onvo'dan, kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium buysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. Onvo'nun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünür.

Maşallahınız var. Bugün inşallah izne çıkmadan önce mesajların hepsini okuyup gitmek istiyorum. Boşluk kalmayayım size. İzmir'den İpek'le devam edelim. Hayırlı cumalar, şehir hastanesindeyim demiş. Bütün hastalara acil şifalar diliyorum. Hastane personeline de Allah yardımcılar olsun diyor İpek gönderdiği mesajda. İsmim Oruç, Hatay'dan eşim ve çocuklarımı çok seviyorum diyor. Selam olsun size. Sadık, yayınlar Turkuaz ailesine selam olsun. Kardeşim Ramazan ve Haydar için senden bir şarkı istiyorum. Sana ve sevdiklerine armağanımız olsun. Eskişehir'den Mesut ve Firdevs, onlar da bizi dinliyorlar. Kuaför arkadaşlarımız. İyi yayınlar Batman'dan İhsan Akyel. Bütün dinleyenlere ve karayolları çalışanları için sizden bir şarkı bekliyoruz. Allah kolaylık versin bu sıcakta size. Nihal, sizi İzmir'den dinliyoruz, boya yapıyoruz diyor. Şu anda eşim Kurtuluş ve oğullarım Alper Çağan için sizden bir şarkı istiyorum. Sizlere de hediyem olsun, Allah kolaylık versin. Süreyya'nın mesajı var, o da bizi dinliyor. Hayırlı cumalar, sıradaki şarkı sana ve sevdiklerine armağan olsun. Adana'dan sevgilerle, çok teşekkür ederim. Bekir Özer, atara atar, gidere gider, Radyo Turkuaz herkese yeter demiş. Bekir adamsın gerçekten. Yuşa sen de öylesin, teşekkür ederim çay için. Şimdi bir de çay mı paylaşalım burada? Yuşa benim çok sevdiğim kıymetli kardeşlerimdendir. Onun ben yüreğini çok seviyorum, kalbini çok seviyorum. Saygılı, sevgili. Hani sen yaşlarda böyle delikanlıları görmek bizlere gelecek için umut veriyor. Vallahi.

zaman bu şarkıyı sana armağan edeyim. Hangisi olduğunu biliyor musun? Ebru Gündeş, harikasın. Tam da denk geldi. Eyvallah. Devam ediyoruz. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz. Yine Instagram Utku ile istekler. X'te Radyo Turkuaz. Ve Facebook Turkuaz Radyolar.

Ne güzel şarkıları var değil mi Yaşar'ın? Yaşar'la bazı şarkılar daha da bir anlam kazanıyor, daha bir güzellik kazanıyor. Şeyda, geçmiş doğum günün kutlu olsun bir kez daha. Sana ve ailene ve bütün sevdiklerine sağlık, sıhhat diliyorum. Her şey gönlünce olsun. Aydın'dan Yeşim, ütü yaparken dinliyoruz siz demiş. Canım eşim Mehmet'e, oğlum Ege'ye ve kızım Ceylin için. Ayrıca şöyle bir bakalım. Birsen Hanım, o da bizi dinliyor. İzmir Menemen'den, Tarihi Taşhan'dan. Sevgili Alpcan, o da şu anda bizi dinliyor. Bugün doğum günü Alpcan'ın. Alpcan bizim özel evladımız, özel kardeşimiz, selam olsun. Sizlere de sağlık, sıhhat diliyorum. Güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim. Ayrıca Sevgi Hanım, o da bizi dinliyor. Hayırlı cumalar diliyorum Kayseri'den. Biz yine sizinleyiz, yine muhteşemsiniz diyor. Sağ olun. Ben çok hareketli bir insanım normalde. 3 saat bir radyonun başında duramam demiş. Ama bir şeyle muhakkak uğraşırım. Ama diyor, sizinle bunu kırdım diyor. Saatlerce turkuaz dinliyorum ve olduğum yerde kalıyorum demiş. Eyvallah. Selam olsun size de, bir şarkıyla eşlik edeceğim. Yeşim İzmir'den dinliyor. Sıradaki şarkım sizlere ve sevdiklerinize armağan olsun. Konya'dan Aziz, Hatay'dan İsmail için. Şerife'nin mesajı var. Merhabalar. Sevgili eşim Bilal, çocukları Miraç ve Mina için sizden bir şarkı bekliyorum. Şu anda diyor Niğde tava yapıyorum. Niğde tava da güzeldir. Görmüştüm birkaç yerde fotoğraflarını. Ama yemedik. Merhabalar iki arkadaş, Bakiye ve Mürvet. Yemeğimizi yiyoruz ve sizi dinliyoruz. O zaman Bolu'ya da sevgiler, selamlar olsun, afiyet olsun. Merhabalar, iyi yayınlar, Kayseri'den selamlar. Çalışma arkadaşlarım için demiş. Sevgili Ersin, Sacide ve Halime, bu şarkım da sizler için.

0: Opel Corsa'yla her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
1: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de

0: İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. İzmir en iyi müziği 101 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
2: Kışa hazırlığın iyisi iyi fiyata Migros'ta. 6-19 Ağustos tarihleri arasında salçalı kriyo domatesin kilosu 19 lira 95 kuruşa. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Güzellikler dünyası.
1: Parafın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 7 Ağustos 1936 yılında Yaşar Erkan Berlin Olimpiyatları'nda Greco-Romen'de 61 kilo şampiyonu oldu.
2: Güzellikler dünyası.
1: Parafın katkılarıyla.

Bu saati de yavaş yavaş toparlayacağız birazdan. Selamlar İzmir'den Ercan, şoför arkadaşım Zeki ve Şenay ablam ve Sevda için gelsin. Utku sana selam olsun demiş peki. Bizden de sizlere sevgiler, selamlar. Elif'in mesajı var Sakarya'dan. Sıradaki şarkı bana ve Can'a gelsin diyor peki. Ümran Pendik'ten dinliyor. Ben de sizi dinliyorum diyor. Sevgiler, selamlar. Kahvesi var. Bir de muhabbet kuşu galiba değil mi o? Eyvallah. İsmi de kesin maviştir çünkü rengi mavi. Bizim de vardı ben küçükken. Bir tanesi maviydi, bir tanesi de sarıydı. Narinle Nazlıydı. Hiç unutmam onları. Merhabalar, her günüm sizi dinlemekle geçiyor demiş. Rabbim iyi ki varsın, sizleri korusun diyor. Yıldız Şahin Özdemir. Özellikle canım eşim Ramazan'a ve kızlarım Berrak ve Irmak için gelsin demişler. Selam olsun size de canım ablam, sağlık sıhhat diliyorum. Arzu Polatlı'dan hem yemek yapıp hem de sizi dinliyorum diyor. Kolaylıklar diliyorum size de. Her şey gönlünüzce olsun. Fatma, o da bize kulak veren dostlarımızdan, sevgiler selamlar olsun. Konya Reil'den Fatma Hanım'a. Özellikle diyor bacılarım Perihan ve Sunay'la birlikte erişte kesiyoruz. Kışı hazırlık başladı diyor. Selam olsun size de sevgili dostlar. Can dostum sevgili İhsan Yılmaz. O da şu anda yıllık tatilde. Şimdi İhsan gelecek, ben tatile çıkacağım. Böyle bir 15-20 gün falan görüşemeyeceğiz İhsan'la ama sen inşallah dinlenmişsindir. Sana ve güzel ailene, evlatlarınla birlikte güzel bir ömür diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun, her şey kalbinizce olsun sevgili dostum. Özellikle sevgili İhsan Yılmaz'a bugün de eşinin doğum günü. Nice mutlu yıllara, nice mutlu senelere, her şey kalbinizce olsun sizin de. Gerçekten yüreği gönlü güzel, düzgün dostlarımızdandır sevgili İhsan. Ona, kıymetli ailesine bir kez daha yengemizin de doğum gününü kutlayalım. Sağlıklı, huzurlu, hayırlı ömürler diliyorum sevgili dostlar. Şimdi o zaman gelin Tarkan'ın bu güzel şarkısıyla bu saati toparlayalım. Birazdan ikinci saatimize merhaba diyeceğiz. Ekranda şu anda o kadar yoğun bir mesaj var ki maşallahınız var, teşekkürler.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'a gitti. Güvenlik kaynakları Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın bugün Cidde'de üçlü savunma anlaşması imzalayacağını belirtti. Terörsüz Türkiye süreci için kritik gün. Çerçeve kanun teklifi bugün Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. Komisyon toplantısı sonrası genel kurul gündemine gelecek. Milli güvenlik toplantısı yapıldı. Terörsüz Türkiye süreci ele alındı. Toplantıda tarihi bir merhaleyi teşkil eden çalışmaların devamında yapılacakların istişare edildiği belirtildi. Ebola salgını büyüyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 4000'i aştı. Yetkililer virüsün mutasyona uğramış olabileceğinden endişe ediyor. Birleşmiş Milletler Gazze'deki acı tabloyu paylaştı. Katil İsrail'in Gazze'ye yönelik son 300 gündeki saldırılarında 300 çocuk hayatını kaybetti. Toprak Mahsulleri Ofisi kabuklu fındık alım fiyatlarını belirledi. Giresun kalite fındığın kilosu 255 lira, Levant kalite fındığınsa 250 lira oldu. Türkiye'de her iki kişiden biri 5G abonesi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 5G abone sayısının 4 ayda 44,5 milyona ulaştığını açıkladı. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz.

İkinci saatimiziz. Bir kez daha selam olsun sesimizin ulaştığı bütün güzel dostlarımıza. Gerçekten aramıza yeni katılan o kadar güzel dostlarımız var ki, sanırım güzel insanlar böyle bir araya geldiğinde ortam daha da bir güzelleşiyor. Maşallahınız var. Mesut Batman'dan dinliyor. Sıradaki şarkı sizler için. Size ve sevdiklerinize armağan olsun. Batman'dan Mesut benim diyor. Instagram'ım yok. Çocuklarım sizi çok merak ediyor. WhatsApp'tan bir görüntü atar mısınız demiş. WhatsApp'ta var mı ki bizim fotoğraflarımız? Şöyle bir bakalım. Bulursam söz atacağım, oldu mu? Selam olsun sana da. Sana ve evlatlarına güzel bir gün diliyorum. Hayırlı cumalar. Hatice Kırıkkale'den sana ve sevdiklerine armağandır. Birazdan ailemle birlikte Ankara'ya gitmek üzere yol çıkacağız diyor. Her şey gönlünce olsun senin de kardeşim. Nur Hayat İskenderun'dan size ve sevdiklerinize armağanımdır. Şevval Çiftçi her zamanki gibi yayın saatinizi heyecanla bekledik diyor. Tatil hazırlığımıza eşlik ediyorsunuz. Siz de mi tatile gidiyorsunuz? Ne kadar güzel. Size ve annenize sevgiler, selamlar olsun. Sizlere de iyi tatiller diliyorum. Her şey kalbinizce olsun sevgili dostlar. Mehmet Konya Ereğli'den sevgilerle, Ereğli Adliyesi 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dinleyen arkadaşlarımıza da armağan olsun. Çalışanlara da sevgiler, selamlar. Hollanda'dan dinliyoruz. Seçil, Oğuzhan, Elif ve Avni Can. Hollanda'dan arabada dinliyoruz sizi. Hollanda'da soğuk bir hava var demişler sevgili dostlarımız. Sizlere de selam olsun sevgili dostlar. Peki devam edelim mi, ne dersiniz? Şöyle biraz daha 90'lara gidelim. Çok sevdiğim bir şarkıyla buluşturacağım sizi. Hemen ardından kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından da günün şarkısında yine dev bir ismi ağırlayacağız. Acaba kim olacak? Bakalım sevecek misiniz? Dinleteceğim nostaljik şarkıyı. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuvas. Yine Instagram Utku ile istekler. Ve X'te Radyo Turkuvas.

Menona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: ile eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. İzmir en iyi müziği 101 Radyo Turkuvaz'dan dinliyor.
2: Radyo Turkuvaz.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuvaz'dan dinliyor.
2: Radyo Turkuvaz.
4: Reklam. Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Diyanar günün şarkısını sundu.
1: Ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Şimdi biz bu şarkıları tabii ki eskisini daha iyi bildiğimiz için yeni sanatçılar böyle bazen de popüler şarkıcılar seslendirince böyle 2000'lere kadar geliyor bu şarkılar. Nasıl geliyor işte? 1970'lerde okunan bir şarkı bu, Yarım Kalan Aşk. Galiba Deniz Seki seslendirmiş değil mi bunu? Yanlış hatırlamıyorsam, evet. Bakalım dostlarımız nerelerden dinliyor bizi, nerelerden eşlik ediyorlar. Antalya'dan Fatma bugün doğum günüm diyor. O yüzden sıradaki şarkı bana gelsin demiş. Ve bugün doğan herkesin doğum gününü kutluyor sevgili dostumuz. Merhabalar Nurşen abla, çok teşekkür ederim, selam olsun. Burası diyor Beykoz Övümce Köyü, bekliyorum Utku demiş. İnşallah ablacığım, çok teşekkür ederim, selam olsun size, sağlık sıhhat diliyorum. İnanın ki orada böyle bir metrekare toprağınızın olması bile çok kıymetli, çok değerli. Biz toprak nedir unuttuk gerçekten. Selam olsun. Serap Çağlar İzmir'den, çalışma arkadaşlarım ve sevdiklerim için bir şarkı istiyorum. Büyük beniyle dinliyoruz demiş sevgili Öner Yavuz. Giresun'dan sevgilerle. Sıradaki şarkı şu an sizi dinlemekte olan ekip arkadaşlarım Fatih Kara ve Necmi Tığlı için gelsin. Selam olsun size sevgili Öner'e ve güzel ailesine benden sevgiler, selamlar. İyi yayınlar dileğinde bulunmuş bir başka dostumuz sevgili Mehmet Bey, çok teşekkür ederim. Bir başka dostumuz var Canan Hanım, o da bize kahvesiyle eşlik ediyor, afiyet olsun. İskenderun'dan Pelin, eşim Emre ve dayım Erkan'la şu anda evimizi boyuyorlar diyor. Ne kadar güzel, temiz temiz. Sizlere de kolaylıklar diliyorum sevgili dostlar. Burası Radyo Turkuvas, Türkiye'nin radyosu, sizlerin radyosu. Utku ile İstekler devam ediyor. Saat 17'ye kadar yanı başınızdayım, sizlerle birlikteyim. Bakalım sizler nerelerdesiniz? 505

Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da Utku ile İstekleri. En son burada kalmıştık. İyi yayınlar temennisinde bulunmuşlar. Sevgili dostumuz Emel Almanya'dan iyi ki varsınız diyor. Size ve sevdikleriniz armağan olsun. İyi yayınlar Trabzon'dan Özcan Aydın. Denizde teknede balık avlıyor ve sizi de keyifle dinliyoruz demişler. Hadi hayırlı olsun. Muhammed Salah stadyumu da uzaktan çekmiş. Denizin tam ortasına ama çok güzel. Selam olsun. Bugün galiba Trabzon'da gri bir hava var. Bulutlu bir hava var. Selam olsun sizlere. Transferiniz de hayırlı olsun. Çok güzel oldu bence. Daha da bir renklendik değil mi? Batman'dan Hikmet. Biricik eşime, çocuklarım Elvin, Ece, Zühre, Muhammed ve Mirza için Allah bağışlasın. Cemile İzmir'den eşim için. Erzurum'dan Serap, evdeyim sizi severek dinliyorum. Sade Türk kahvemi de içtim demiş bende. İnanın demiş bugün adını koyamadığım güzel bir mutluluk var içimde. Rabbim hayırlara vesile etsin. Selam olsun size de. Merhabalar, Aydın'dan Eslem ben. Aydın sıcağında sinirlemek içimizi serinletiyor demiş. Annemi de oya aşkına getiriyor demiş. El oyası değil mi? Güzeldir. Selam olsun size de. Merhabalar, iyi yayınlar. İstanbul Fatih'ten Ecrin atölyesinden selamlarımızı gönderiyoruz. Buradaki ablalarımıza sevgiler, selamlar demişler. 10 tane mesaj yazmışlar peş peşe. Yazdıkça tabii ki bütün mesajlar geriye doğru gidiyor. Adem Yıldırım, Ceylan Pınar'dan selam olsun size ve Şükrü Bey için sizden bir şarkı bekliyoruz demişler. Gönderdikleri mesajla peki. Devam edelim. 505 188 30 çift 0 mesaj attığımız.

0: Opel Corsa'yla her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuvazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz. Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
1: Reklam. Devam edelim. O kadar yoğun bir mesaj trafiği var ki ekranda önümde. Bakalım nerelerden dinliyor bizi dostlarımız. Öncelikle Pınar, hayırlı günler, hayırlı cumalar diliyorum. Yozgat merkezden Pınar Çetinkaya, ailem için ve sevdiklerim için bir yandan da temizlik yapıyorum diyor. Allah kolaylık versin. Sakarya Hendek'ten selamlar, işimizin başındayız diyor. Mutlu Aslı Türk, selamlar olsun size de. İzmir Torbalı'dan Murat Kırkmalı, o da bizi dinliyor. Bütün ağır vasıta şoförleri için bir şarkı, Allah'a emanet ol, hayırlı yolculuklar diliyorum. Murat Sivas'tan yakışıklı abim merhabalar diyor. Estağfurullah. Başkasıyla karıştırdın herhalde. Çok sevdiğim Kudretim için sizden bir şarkı istiyorum demiş. Selam olsun Yiğit Olar'a. Şerife Antalya'dan bütün Turkuaz ailesi için. İyi yayınlar, sizi dinliyorum. İş makinesinde çalışıyorum. Sıradaki şarkımda sizlere armağan olsun. Kimmiş bakalım dostumuz? Sevgili Mücahit, sana ve sevdiklerine de armağanım olsun. Dinleteceğim şarkı. Çok sevdiğim kıymetli dostlarım var. Sevgili Burcu kardeşim. Aynı zamanda benim akrabam olur. Kıymetli eşi Muhammed Başkan'a, aynı zamanda Zeynep için ve Alparslan için ve aynı zamanda sevgili dostum Yalçın, onun da kulakları çınlasın. Güzel bir şarkı hazırladım sizlere. Hayırlı yolculuklar diliyorum, Allah'a emanet. Bu güzel şarkı da sizlere armağanım olsun. Hadi dinleyelim, hemen ardından devam edeceğiz. Varsa eklemek istedikleriniz bana yazabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz, yine Instagram Utku ile istekler, X'te Radyo Turkuaz.

Devam edelim. Ayşenur Antalya'dan yoğun bir günden size sesleniyorum diyor. Hem spora gittim, şimdi keyifli bir şekilde sizi dinliyorum demiş. Çok yoğun bir gün spor sonrası. Büyük bir beğeniyle dinliyoruz sizi demiş. Sevgili Kendişah, selam olsun Adana'da. 20 gün değil, ben bir haftalık izne ayrılacağım. Arkadaşı 20 gün göremeyeceğim. Habibe iyi yayınlar, hayırlı cumalar diliyorum. Sıradaki şarkım sizlere ve sevdiklerinize armağan olsun. Hatay Antakya'dan selamlar. Muğla'daki kız arkadaşım olan Yağmur'a, onu çok seviyorum demek istiyorum demiş. Sıradaki şarkı da sana armağan olsun. Kimmiş bakalım yazan arkadaşımız? Sevgili Mehmet Ali Bostancı. Merhabalar, Yozgat'tan Kadir Kılıç. Bütün sevdiklerime ve Turkuaz ailesine selam olsun, dinlemeye devam ediyoruz. Antalya'dan hayırlı cumalar abi. Emel, sana ve sevdiklerine de armağanımdır dinleteceğim şarkı. Ayrıca merhabalar, nasılsınız diyor. İstanbul'dayım, tatile geldim demiş. Emel Hanım hoş geldiniz. Daha önce de New York'tan yazıyordum size diyor Emel Hanım. Siz de hoş geldiniz, size de buradan sevgiler, selamlar olsun. Şimdi öncelikle bir istek şarkımız daha var. Önce bu şarkıyla buluşalım, ardından devam edeceğiz. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram ve X, Radyo Turkuaz.

Devam edelim Radyo Turkuaz'da. Dostlarımız nerelerden dinliyor? Merhabalar, İskenderun'dan Ayla, eşim Ümit için sizden bir şarkı istiyorum demişler. Selam olsun size ve güzel ailenize, bir şarkıyla eşlik edeceğim. Dilek Bursa'dan dinliyor bizi, Mudanya'dan selamlar olsun. Aynı zamanda çalışma arkadaşlarım Süleyman ve Gamze için, onlar da şu anda bize kulak veren dostlarımızdan, harika bir liman manzarası göndermişler Mudanya'dan. Selam olsun size de. İzmir Gazi Emir'den Güzin, o da bizi dinliyor. Gidişat isimli şarkı saat başına dinleyeceğiz. Kızım ve kız kardeşim için demişler. Selamlar olsun size de güzel insanlar. İrem Gül, o da bizi dinliyor. Trabzon'dan koşturmaktan düşünüyorum, yazayım, üşengeçlik yapıyorum bazen demiş. Kuzenim Dilara'nın doğum günü diyor. Buradan doğum gününü kutlarım diyor. Sevgili İrem Gül, Trabzon'dan yazdı bizlere mesajını. Sağlık, sıhhat diliyorum. Nice mutlu yıllara. Ayşe Ankara'dan iyi çalışmalar. Canım arkadaşlarım, Berfin ve Gülsev için bir şarkı bekliyoruz. Çok sevdiğim eşim Yılmaz için bugün doğum günü diyor. Bircan Kaplan, Bursa'dan yazmışlar. Selam olsun sizlere de. Güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim. Güzel gönlünüze, güzel yüreğinize. Dinleyelim şarkımızı, hemen ardından artık yavaş yavaş kapatıyoruz bu saati bizi. Bakalım kimler bizimle beraber ve kimler nereden dinliyor bizi. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz.

Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

hep de bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: biletleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi

0: kardeşlerim. Şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı. Güzellikler
2: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 7 Ağustos 1936 yılında Yaşar Erkan Berlin Olimpiyatları'nda Greco-Romen'de 61 kilo şampiyonu oldu. Güzellikler
2: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
4: Devam ediyoruz artık, yavaş yavaş toparlayacağız bu saatimizi de. Sakarya Erenler'den Abdullah çalışma arkadaşlarım için. Mersin'den selam olsun, her şartta ve koşulda mutlu olmanın bir yolunu bulduğum eşim Burak için sizden bir şarkı istiyorum demiş Selen Hanım. Ve Aydoğan ailesine de benden sevgiler, selamlar olsun. Merhabalar Utku, her zamanki gibi sizinleyiz diyor. Sıradaki şarkı da sizler için. Özellikle size ve sevdikleriniz armağan olsun. Ümran ablamıza selamlar. İstanbul'dan Niğde'ye gidiyoruz demiş Serpil göndermiş olduğu mesajında. Sizlere de iyi yolculuklar diliyorum. Güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim. Merhabalar, ben Rodin Gaziantep'ten. Babam Murat için sizden bir şarkı istiyorum. Ayşe, Durak ailesi olarak Osmaniye'den Gaziantep'e yolculuk etmek harika oluyor diyor. Bütün dinleyenlere armağan olsun demişler. Sizlere de hayırlı yolculuklar diliyorum. İskenderun'dan Mediha, sıradaki şarkı yeğenim Çınar için gelsin. Selam olsun size de. Edeler diyarından selamlar sevgilerle Berber Harun. Çok sevdiğim ömrüne ve aynı zamanda müşterilerime demiş. Peki sizlere de armağanım olsun. Dinleteceğim şarkı, hazır mıyız? Hadi gelin bu güzel şarkıyla bu saati noktalayalım. Birazdan 3. ve son saate merhaba diyeceğiz. Bakalım kimler bizimle beraber ve kimler nerelerden dinliyor. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuvaz. Yine Instagram Utku ile istekler.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan ortak savunma anlaşması imzaladı. Anlaşmaya göre 3 ülkeden birine yönelik silahlı saldırı tamamına yapılmış sayılacak. Terörsüz Türkiye için çerçeve kanun teklifini görüşmek üzere Meclis Adalet Komisyonu toplandı. Kanun teklifi komisyon toplantısı sonrası genel kurul gündemine gelecek. Ahbap Derneği'ne kayyum atandı. Derneğin tüm faaliyetleri tedbiren sonlandırıldı. Artık her hayvanın dijital kimliği olacak. Bu kimlikle hayvanların doğumu, aşıları, sağlık kayıtları, satış ve kesim süreçleri güvenli şekilde elektronik ortamda takip edilebilecek. TürkSat 3A uydusundaki yayınlar sonlandırılıyor. Yayınlar 15 Ağustos'u 16 Ağustos 2026'ya bağlayan gece yüksek kapasiteli diğer uydulara aktarılacak. Uyumlu cihazlar kanalları otomatik güncelleyecek. Sağlıkta yeni bir dijital uygulamaya geçildi. Bakanlığın uzaktan hasta değerlendirme sistemiyle vatandaşlar online psikolojik destek, sigara bırakma ve sosyal destek hizmetlerinden yararlanabilecek. Serbest piyasada gram altın 6.663, dolar 47.71, euro ise 55.06 liradan alıcı buluyor. Gelişmeleri paylaştık. Şimdi söz Utku'yla isteklerde.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

bu gidişat nasıl olacak? Harikasınız. Son saatteyiz dostlar. Bir kez daha selam olsun. Yeni açanlar için söylüyorum. Aramıza hoş geldiniz. Aynur Kayseri'den selam olsun size. Sebahat Bursa'dan annemle sizi dinliyoruz diyor kahve eşliğinde. Selam olsun, afiyet olsun. Denizli'den Kemal Korkmaz. O da bizi dinliyor. Çok sevdiğim eşim Sevgi Hanım için sizden bir şarkı istiyorum. Merhabalar, Rize'den selamlar. Yeşil Site Bahçesi'nde toplandık, sizi dinliyoruz demişler. Selam olsun Muhsin Bey'e ve orada dinleyen bütün sakinlere. Tekirdağ Çerkezköy'de ilaç fabrikasında çalışan arkadaşlarıma bir şarkı ve selam iletmek istiyorum. Arkadaşlarım döndü ve Şehriban için sizden bir şarkı bekliyoruz demiş Tuğba. Geç kaldım yazmak için ama demiş kulağım sizde. Kahramanmaraş'tan Elif, hoş geldin sen de. Sana ve güzel ailen armağanım olsun. Bakalım Gülsüm, o da bizi dinliyor. Bursa Kayapa'dan, doğru mudur inşallah doğru söyledim, sıradaki şarkım diyor kızlarıma gelsin, Allah bağışlasın, selam olsun sizlere de. Ayşe Hatay'dan selamlar, halam ve kuzenlerim için demiş Ayşe Ardıç, göndermiş olduğu mesajında. Peki devam ediyoruz Utku ile isteklere. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz.

0: Garaj Oto Ekspertiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.

0: yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
2: Doğu Anadolu bölgesinin önemli tarım merkezlerinden Elazığ'da yağışlarla bereketli geçen arpa ve buğday hasadı gece ve gündüz devam ediyor. Kentin verimli toprak yapısı ve iklim şartları bu yıl artan mevsimsel yağışlarla birleşince üreticiler açısından arpa ve buğdayda son yılların en bereketli hasat sezonlarından biri yaşanıyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen, Elazığ'ın hububat üretiminde önemli tarımsal potansiyele sahip olduğunu belirterek en çok üretimi yapılan ürünlerin arpa ve buğday olduğunu söyledi.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

Helal olsun Deha. Deha Bilimler. Robert yıllar önce seslendirmişti. Yıldız Tilbe imzalı bir şarkıydı. Kırşehir'den Fahrettin Türker. Eşimle hobi bahçemizde sizi dinlerken kahvemizi içiyoruz. Manisa Kırkağaç'ta Jandarma Astsubay Okulu'nda eğitim gören oğlumuz için. Selam olsun size ve güzel ailenize. Malatya'dan selamlar. Teyzem Hümeyra'ya armağan ediyorum diyor Nisa, göndermiş olduğu mesajında. Peki, sizlere de hediyem olsun. Abicim merhabalar. Mersin Silifke Kocaoğlu köyü çalışanlarına bir şarkı istiyoruz. Şeyda Deveci göndermiş mesajını. Selam olsun size de. Antalya yolundan selamlar. Barış Manço istekleri var. Gizem Hanım, eşim Ufuk ve benim için bir şarkı diyerek duygularını paylaşmışlar. Gülseren Büyükçekmece'den sıradaki şarkıyı sizlere ve sevdiklerinize armağan etmiş olalım. Abi seni dinliyorum, seni çok seviyorum. Halama, bana, anneme ve kardeşim sizi dinliyoruz demiş. O zaman sevgili Rüzgar Yıldırım'a ve Afyon'da dinleyen bütün sevdiklerine de armağanım olsun minik dinleyicimizin. Hatay Antakya'dan Hatsu dinlenme ekibinden sevgili Hanifi, sizlere de sevgiler, selamlar. Bakalım başka kimler var? Merhabalar, iyi yayınlar. Özellikle sizden bir şarkı istiyorum demiş sevgili Nisa. Özellikle görüşmek istediğim sevgilim için bir şarkı çalabilir misiniz demiş. Seni çok özledim Emre diyerek duygularını paylaşmış sevgili arkadaşımız. Peki, Allah kavuştursun. Nuran Sakarya'dan dinliyor. Hayırlı cumalar, teşekkür ederim. Dilek, o da bizi dinliyor. Türk kahvesi eşliğinde sizi dinliyorum demiş Dilek. Sana ve sevdiklerine. Ceylin Hatay'dan selamlar olsun. Bizden de sizlere selam olsun.

Devam ediyoruz. Arzu, yayınlar kolay gelsin oğlum, Cihan için bir şarkı istiyorum. İzmir Bornova'dan dinliyoruz Rukiye ben. Bağımlınız olduk diyor. Sabah 8'de açıyoruz, akşam 18'de kapatıyoruz diyor. İş saatlerinde hep turkuaz var diyor. İşte stajyerlerimiz sizin programlarınızı çok seviyorlar, sağ olun. Özellikle şefimiz İdil, stajyerlerimiz Irmak, Nilay ve Cuma arkadaşımız için bir şarkı istiyoruz. Onlara da

Armağan olsun o zaman. Kolaylıklar diliyorum. Güzel bir şarkı hazırladım. Fatma Denizli'den sıradaki şarkı sana ve sevdiklerine armağan olsun. Başka bir zaman diyelim. Hatırlatırsın oldu mu? Sana ve sevdiklerine de dile getirelim şarkımızı. Çiğse Gül, o da bizi dinliyor. Sibel Can'dan bir şarkı dinletmiştiniz diyor. İsmi neydi? İyi yayınlar dileğinde bulunmuş. Aşkımız için şarkının ismi Çiğse Gül. Size ve sevdiklerinize de armağan olsun. Sibel, iyi yayınlar. Ablam Zeliş Erarslan ve görümcem Songül Saraçoğlu'na ve Saraçoğlu ailesine de hediyem olsun şarkımız. İyi yayınlar, kardeşimle Adana'ya yolculuk yapıyoruz. Kardeşim için sizden bir şarkı bekliyorum diyor Necla göndermiş olduğu mesajında. Necla Hanım'a ve bütün sevdiklerine de armağanım olsun dinleteceğim şarkı. O zaman şöyle biraz 80'lere doğru gidelim mi, ne dersiniz? Günün bu saatinde güzel olur. Hemen ardından kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından devam edeceğiz. Artık neredeyse son yarım saatimiz Radyo Turkuvaz'da. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuvaz. Yine Instagram Utku'yla istekler ve X'te Radyo Turkuvaz. Özellikle daha önce hiç yazmayanlar, aramıza şu vakitte yeni katılan dostlar, sözüm size. Sizler de buyurun.

0: seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Getir Büyük'te kaçmaz bu fırsat. Yüzlü solo yüzey temizlik kablosu 69 lira. 700 gram içim kaşar peyniri 299 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Getir, Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin. Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6, 93.6, Ankara 90.2, 90.2, İzmir 101, 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuvazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz. Doktor,

Can Usta hayranlarının çok sevdiği bir şarkıydı. Merhabalar, iyi yayınlar. Sinem Buse, o da bizi dinliyor Bursa'dan. Nilüfer'den bir şarkım var ama daha henüz belirlemedim. Veda'ya doğru gerçekleştireceğiz o şarkıyı da, dinleteceğim size. Özlem Afyon Karahisar Fethi Bey kasabasından, yeğenim Fadime'nin bugün doğum günü diyor. Onu çok seviyoruz. O bizim diyor süslü çiçeğimiz. Allah bağışlasın, hayırlı yaşlar diliyorum. Hayırlı cumalar, aile okumuş sana ve sevdiklerine. İzmir Bornova'dan Orhan Eymen'e, halam Süheyla'ya, kankam Çağan'a ve büyük patronum Emine'ye çok çok selamlar olsun diyor. Göndermiş olduğu mesajında. İyi yayınlar Sunay Hanım, o da bizi dinliyor. Ankara'dan, başkentten kızlarım Gamze ve Gaye için Tan'dan bir şarkı dinletmiştim az önceki. Hemen bakalım, bir yarım saat falan oluyor galiba. Selamlar olsun size de. Nihal teşekkürler. Fatma Kozan, Allah gönlümüzden geçen bütün dualarımız hayırlısıyla kabul etsin diyor. Aydın Germenci'ye sevgiler, selamlar. Şimdiden iyi tatiller dileğinde bulunmuşlar. Sağ olun, çok teşekkürler, eksik olmayın. Devam ediyoruz Utku'yla isteklere. Az sonra artık yavaş yavaş toparlamaya geçeceğiz programımızı. 505-188-30-0 mesaj attığımız, adınızı, nereden dinlediğinizi kısa kısa mesajla bana belirtirseniz ben de son şarkıları adresinize teslim etmek isterim dostlar.

akşam güzeldi muhabbetim Melih abi. Şu anda da Ayşegül ablam da Avşa'da. Onun da kulakları çınlasın. Eşim Ayşegül için diyor. Aynı zamanda kızlarım Nilay, Melike, torunum Baran, damadım Rıfat için gelsin. Selam olsun Melih abi. Güzel bir şarkıyla buluşturacağım sizi birazdan. Hatice Şahin Kayseri'den dinliyor. Benden eski ama eskimeyen bütün zamanlara bir şarkı. Hayat bir gün, o da bugün demiş. Selamlar olsun size de. İzmir'den Sinan ben. İzmir'de yaşıyorum. Ve ama demiş en çok Aydın'a yolculuk yaparken dinlerdim diyor. Onun için şimdi ne zaman dinlesem Aydın Germencik Erbeyli tarafları gelir aklıma diyor. Sağlıcakla kalın. Özellikle ailem Belma ve çocuklarım Ege ve Deniz için demişler gönderdikleri mesajda. Sizlere de sağlık sıhhat diliyorum sevgili dostlar. Mehmet Aladağ Yalova Çınarcık'tan hayırlı cumalar olsun. Sıradaki şarkım sizlere de armağanımdır. Allah kolaylık versin size de. İzmir Karşıyaka'dan Meryem, İzmir Gazi Emir'deki ablam ve yeğenim için demişler gönderdikleri mesajda. Sinem Bursa'dan sevgilerle, erkek arkadaşım Yağız ve ben sizi severek dinliyoruz demiş arabada. Güzel bir şarkım var, dinleteceğim birazdan. Malatya'dan dinliyoruz sizi, Kaçmaz ailesinden selamlar diyor sevgili Çağrı. Hasan'ın mesajı var Gaziantep'ten. Elif 11 yaşında kızı var. Selam olsun size de. Son şarkılar sizler için. Tuzla'dan Ferhan. Son şarkılar sizlere ve sevdiklerinize armağandır. Bakacağım Ferhan. Dinletmeye gayret edeceğim. Ayrıca merhabalar trafik polisleri olarak severek dinliyoruz sizi. Bizim için de bir şarkı demiş. İsimlerini yazmamış arkadaşlarımız. Sizlere de selam olsun. Hayırlı görevler diliyorum. Ayşe Mardin'den yolculukta ailece sizi dinlemenin tadını çıkartıyoruz demişler. Mardin'e de sevgiler selamlar olsun Ayşe. Fatma abla sevgiler selamlar size ve sevdiklerinize. Sakarya'dan herkese selamlar olsun diyor. Fatma Şahin göndermiş olduğu mesajında. Evet ben artık müsaademi istiyorum. Az sonra Hop Dedik Ayhan sizlerle birlikte olacak. Radyo Turkuaz'da Hop Dedik'le güzellikler Radyo Turkuaz'da devam edecek. Allah sağlık saat verirse. Önümüzdeki hafta olmayacağım yayında. Yıllık izindeyim haberiniz olsun merak etmeyin. Şimdiden hakkınızı helal edin. Dönüşte nasip kısmet olursa kavuşmak ümidiyle diyelim. Her şey kalbinizce olsun. Halas maldık.

0: geleceğiz.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlartatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Reklam.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
8: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını...

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan ortak savunma anlaşması imzaladı. Anlaşmaya göre 3 ülkeden birine yönelik silahlı saldırı tamamına yapılmış sayılacak. Terörsüz Türkiye için çerçeve kanun teklifini görüşmek üzere Meclis Adalet Komisyonu toplandı. Kanun teklifi komisyon toplantısı sonrası genel kurul gündemine gelecek. Ahbap Derneği'ne kayyum atandı. Derneğin tüm faaliyetleri tedbiren sonlandırıldı. Hafta sonu sıcak hava etkisini sürdürecek. Bilhassa pazar gününe dikkat. Güneydoğu'da termometreler 42 dereceye kadar çıkacak. İstanbul, İzmir ve Ankara'da yer yer 30-34 derece sıcaklıklar görülebilecek. Aspendos antik kentindeki kazı çalışmalarında M.S. 2. yüzyıla ait sağlık tanrısı Asklepios'la oğlu ve yardımcısı Telesporos'u birlikte betimleyen heykel keşfedildi. Mermer heykel 2.20 metre boyunda. Avustralya'nın Victoria eyaletinde kuş gribi vakaları son dönemde çok arttı. Bunun üzerine bölgede kümes hayvanlarının kapalı alanlarda tutulmasına karar verildi. Birçok popüler dizinin müziklerine imza atan Toygar Işıklı, müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden olan Grammy ödüllerinde oy kullanacak jüri üyeleri arasına seçildi. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Hop Dedik Show'u sunar.

0: Alo alo, muhterem Sami. Bu istasyon Radyo Turkuaz. Şarkılı türkülü, eğlenceli neşriyatımız Hop Dedik Ayhan Show başlıyor.
1: İyi akşamlar, sevgiler, saygılar, hanımlar, beyler hoş geldiniz. Utku'ya teşekkürler. Nöbeti devralıyoruz. Saat tam 8'e kadar buradayız. Yine güzel bir program olsun. Siz de programa eşlik edin. WhatsApp hattımız 0505 188 30 çift 0. Lubex motor yağları Hop Dedik Show şu dakika itibariyle yayındayız. Trafikte olanlara, bizler gibi mesaiye kalacaklara, aynı şekilde yurt içinde olduğu

0: Avusturya, merhaba Suat, nasılsın? Bugün canım kızım Defne'nin doğum günü, kutlar mısın? Kutlarım, ne demek? Sevgili Defne, nice güzel yaşlara, ailenle, sevdiklerinle beraber güzel bir ömür geçir inşallah. Buyurun, iyi akşamlar.
1: Ayhan Bey, iyi akşamlar. Ben Ali Kaptan.
0: Kaptan!
1: Şu anda Türkiye'nin her yanı yanıyor.
0: Evet,
1: Ankara
0: ya.
1: Daha mı çok yanıyor, ne dersin?
0: Valla ben İstanbul'dayım. İstanbul'da bugün nem oranı da oldukça yüksekti. Sarıyer civarında %99'u buldu gün içerisinde. Hatta bu akşam da devam edecek. Cumartesi pazarda gerçekten yine çok sıcak iki gün bekliyor İstanbul ve tüm Türkiye, onu söyleyelim. Cıvık cıvık yataktan uyanacağız herhalde, öyle gözüküyor. Allah kolaylık versin. Ankara haberini siz verebilirsiniz ama İstanbul'da ben yaşadığımı söylerim. Nem oranı %99. Peki.
2: Bu ne be?
0: Evet ya. Servet, sen de hoş geldin. Teşekkürler. İzmir'e bir merhaba sevgili Sinan. Yeşilyurt istikametine doğru gidiyorum. Eşim Belma yanımda. Çocuklarım Ege ve Deniz için bir selam yollar mısın? Ya çocukların ismi ne kadar güzel ve uyumlu. Ege ve Deniz. Helal olsun sana.
3: Helal olsun sana be. Öpün ulan.
0: Vallahi çok güzeldi, beğendim. Buyurun.
4: Sancaktepe'den selamünaleyküm. Ay hanım, yakışıklım, güzel insan. Nasılsın?
0: Teşekkür, sen?
4: Servis.
0: Engin.
4: Ev yoluna koyuldum ama.
0: Ha?
4: Dışarıda ne müthiş sıcak var ya, yakışıklı.
0: Hem sıcak hem de trafik de var.
4: 28 dereceden aşağı düşüremedi arabayı.
0: Peki. Az evvel söylediğim Engin.
4: Sevgiler, selamlar.
0: Teşekkür ediyorum.
4: İyi yayınlar Ay hanım.
0: Nem oranı oldukça yüksek.
4: İyisin inşallah.
0: Teşekkür ederiz. Sağ olasın. İyi yolculuklar. İstanbul'da durum böyle. Hümeyra. Malatya'dan selamlar, ailemle beraber sizleri dinliyoruz. Peki, hay hay.
5: Merhaba Ayhan abi.
0: Canım.
5: Ben Avusturya'dan Yağmur Elif.
0: Ay ne güzel Yağmur.
5: İstikametimiz Türkiye.
0: Hadi bakalım.
5: İnşallah vatanımıza ulaşırız.
0: İnşallah. Seni iyi yolculuklar.
5: Seni çok seviyorum Ayhan abi.
0: Teşekkür ederim.
5: Ve Türkiye'ye herkese selamlar.
0: Ay ne güzel bir anons, tane tane. Avusturya'da yaşıyor. Büyük ihtimalle o da doğdu büyüdü ama Türkçe mükemmel. Kelimeler yan yana. Şahane, gurur duydum evlat seninle. Sana ve ailene selamlar, iyi yolculuklar. Dostlar, bir reklam arası.
6: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
7: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi
9: bir adım önde. Pilot Garaj Auto Expertiz.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Pilot Garaj Auto Expertiz.
11: Radyo Turkuaz.
12: İstanbul 93.6.
13: 93.6.
12: Ankara 90.2.
13: 90.2.
12: İzmir 101.
13: 101.
12: Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
11: Radyo Turkuaz.
12: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.
9: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
14: Kırmızı etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-10 Ağustos tarihleri arasında uzman kasap köftelerde 3 al 2 öde kampanya.

0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

0: bugün benim doğum günüm. Bana bir selam yollayabilir misin? Tabii yollarım. Benim de aynı zamanda çok eski dinleyicilerinden bir tanesidir. Lakabı Çanakkale'li İlker. O da öyle yürür kendince. İlker, doğum günü kutlu olsun. Nice güzel yaşlara. Trafikten de bahsedelim. Efendim, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde yaralanmalı kaza var. Geçmiş olsun diyelim. İstikamet Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa'dan Anadolu istikametine. Orada bir kaza meydana gelmiş. Zaten her akşam orası gerçekten çok yoğun. Bugün bu kaza dolayısıyla yine yoğunluk daha da artmış durumda. İstanbul genelinde %62'lik bir yoğunluk. Birazdan daha da artacak. Ben de sizlere bu trafik saatinde bir dost, bir arkadaş, bir kardeş olmak istiyorum. Kabul buyurun lütfen. HD kalitesinde devam ediyoruz.
1: HD kalitesinde radyo şovu. Pop,

0: Radyo Turkuaz'da Hop Dedik Show. Mustafa Sandal yeni şarkısı Geliversen. Valla ne varsa eskilerde var yine bak. 90'lardaki bir şarkı olmuş, güzel de olmuş. Alkışlar Mustafa Sandal için.
1: Ne diyor?
0: Geliversen bir anda diyor.
1: İyi.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: aradayız. Elif Kuzeni, Alia ve Deniz. Valla istek programı değil kızlar ya. Şarkılar güzel. Boş verin şimdi isteği. İzmir Karşıyaka'dan selamlar. Annem Hüsniye'yi çok seviyorum. Tamam. Alif merhaba. Abi Milker'in doğum günü kutlar mısınız? Nice güzel yaşlara. Burada kim var?
1: Ayhan'cığım merhaba.
0: Merhaba.
1: Ustadan Hakan ben.
0: Buyurun.
1: Eşim Sabahattin'le evlilik yıldönümüzün 33. yılı.
0: Öyle mi?
1: Bize bir maşallah der misin?
0: Maşallah derim tabi, hatta nazar değmesin de diyelim ya. 33 sene dile kolay ya. Alkışlayalım. Nice güzel yaşlara ve yıllara.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam. Garanti BBVA.
2: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
3: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
2: O zaman Garanti BBVA Mobil'e girin.
4: Hayalinizdeki hızda ağır basta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobil'de. Siz de istediğiniz taşıtı için şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun.

Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya

İyi akşamlar, sevgiler, saygılar. İzmir'de sevgili Derya kendisi terzi. Şu anda çanta dikiyorum diyor. Enerji alacağız sizden. Gayet güzel. Bize bir selam yollar mısın? Yollarım. Şu anda tüm terziler bizi dinlesin. Peki. Eskişehir Güven, iyi akşamlar. Antalya'dayız Sevim, lojmandayız. Arkadaşım Ayşe ile birlikte seni dinliyoruz. Teşekkürler, kolaylıklar diliyorum o zaman sizlere de.

akşamlar. Yurt dışından bahsettiniz. Benim eşim yurt dışında çalışıyor. İrfan, ona bir selam yollayabilir miyim? Onu çok seviyorum. Cayman Adalarındaymış. O kadar uzaklarda. Tamam, kolay gelsin. Annesi Rübeysa'yı çok seviyor. Peki, yoldayız, onu dinliyor. Radyo Turkuaz dinliyoruz diyorlar. Onlara da bir

da gayet sıcak bu arada dostlar. Az evvel ben yayının başında da söyledim. Hafta sonu da İstanbul başta olmak üzere birçok kenti bayağı yapış yapış geçecekmiş. O yüzden bu da benden size bir haber olsun. Nasıl işinize yarar bu bilgi bilmiyorum ama en azından ben de hatırlatmış olayım. Madem böyle Akdeniz kokan şarkılar çalıyoruz, 5 yıl önce 10 yıl sonra yaşı 40'ın üzerinde olanlar bu grubu çok iyi hatırlayacaklar. Dönemin en başarılı gruplarından bir tanesi. Şahanedir ya onların yorumu. Hadi bakalım öyleyse. Bu yolda devam.

0: Radyolarını yeni açanlar vardır. Onlar için de bir kere daha tekrarlayalım. Radyo Turkuaz'da bize ulaşmak için WhatsApp hattımız 0505 188 30 çift 0. Dileyen sesli, dileyen yazılı mesajlarını gönderebilir. İstek programı değil ama şarkı istemeyin bak. Hayır istemeyin.
1: Sana aşkımı anlatabilsem, yine maziye dönsem, senin aşkına hiç doyum olmaz.
0: Neredesiniz, ne yapıyorsunuz, yanınızda kimler var?
1: Sana aşkımı anlatabilsem, yine maziye dönsem, senin aşkına hiç doyum olmaz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
3: Reklam. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Radyo Turkuaz.
4: İstanbul 93.6.
5: 93.6.
4: Ankara 90.2.
5: 90.2.
4: İzmir 101.
5: 101.
4: Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
2: Radyo Turkuaz.
4: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.
6: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
7: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
6: Bize huzur lazım. Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
4: İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
2: Radyo Turkuaz.
4: Ankara, en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
2: Radyo Turkuaz.
4: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: olacaksın. Lezzet arıyorsan
1: Festi.
0: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
1: buldum.
0: Opet'te bulacaksın.
2: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
5: Güzellikler dünyası.
6: Parafın katkılarıyla.
7: Tarihte bugün 7 Ağustos 1936 yılında Yaşar Erkan Berlin Olimpiyatları'nda Greco-Romen'de 61 kilo şampiyonu oldu.
5: Güzellikler dünyası.
6: Parafın katkılarıyla.

0: vay vay vay vay. Ayça Pekkan. Dortmund'a bir selam yollayalım Şahin Bey. Home office çalışıyorum. Arka fonda yüksek performansla sunduğunuz şovunuz açık. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Beni böyle tanımlamanız beni mutlu ediyor.
1: Teşekkür ederim.
0: Sağ olun. Konya'dan selamlar. Tülin'le beraber seni dinliyoruz. Meltem. Hatay İskenderun'dayız sevgili Tuğçe. Mutfakta yemek yapıyorum. Teşekkür ediyoruz Tuğçe. Kolaylıklar. Bu kez Adana'dan Tuğçe. Her zaman gibi sizleri dinliyoruz. Anne Meda ile beraber. Tamam. Dostlar bir saat geçti valla. Akşamın 6'sı. Saatlerimizi ayarlayalım. Sonrasında tekrar görüşelim.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan ortak savunma anlaşması imzaladı. Anlaşmaya göre 3 ülkeden birine yönelik silahlı saldırı tamamına yapılmış sayılacak. Terörsüz Türkiye için çerçeve kanun teklifini görüşmek üzere Meclis Adalet Komisyonu toplandı. Kanun teklifi komisyon toplantısı sonrası genel kurul gündemine gelecek. Ahbap Derneği'ne kayyum atandı. Derneğin tüm faaliyetleri tedbiren sonlandırıldı. Okullarda güvenlik önlemleri artırılıyor. İşkur üzerinden 81 ilde 30 bin güvenlik görevlisi alınacak. Güvenliklerin dedektörle arama yetkisi de bulunacak. Hafta sonu sıcak hava etkisini sürdürecek. Bilhassa pazar gününe dikkat. Güneydoğu'da termometreler 42 dereceye kadar çıkacak. İstanbul, İzmir ve Ankara'da yer yer 30-34 derece sıcaklıklar görülebilecek. Merkez Bankası yılın 3. enflasyon raporunu 13 Ağustos'ta açıklayacak. Bilgilendirme toplantısı saat 10.30'da İstanbul Finans Merkezi yerleşkesinde yapılacak. Kulaklıklar işitme kaybına yol açabiliyor. Özellikle gençlerde işitme kaybı vakaları artışta. Uzmanlar kulaklık sesinin konuşma seviyesinde tutulmasını ve 70 desibel üzerine çıkmamasını tavsiye ediyor. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar için...

0: de kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında Akbank.
1: Pilot Garaj Şoba Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
2: Şoba Ekspertiz. İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş.
3: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
4: İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
5: Radyo Turkuaz.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet

0: Müşterileri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.

İsviçre istikametine gidiyorum. Tüm dinleyenlere selamlar. Taner, Turgutlu'dan İzmirli'ye gidiyorum. Bize bir selam yollar mısınız? Tamam, yollayalım. Teşekkür ederiz.

0: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flaştan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

0: Tam Peker, Hakan abim devam etsin. %71'e yükseldi. İstanbul trafiğinde yoğunluk normal bu saatlerde. Eylül itibariyle okullar da açılacak. Bakalım sonrasında neler olacak. Allah herkese kolaylık versin. Diğer kentlere de selamlar. Yollarda olanlara bir merhaba.
1: Ayhan abi.
0: Canım.
1: Ben Kahramanmaraş'tan Mehmet Kadir.
0: Oo Mehmet Kadir.
2: Aman mirim üstadım. Şükür görüşlerime.
0: Şükür görüşlerime hoş geldin. Nereye gidiyorsun söyle bakalım.
1: Bir şarkı da bana gönder.
0: Tamam.
1: Selamlar. Seni seviyorum selamlar.
0: Gülen Kerata büyümüş. Radyo Turkuaz'a mesaj yolluyor.
3: Gülen görmeyeli sen ne tezgahtar olmuşsun Kerata.
0: Tamam gönderelim bakalım hadi. İyi yolculuklar.

0: Eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.

0: paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

Kayseri'de neler yapıyor? Aa çok güzel. Kayseri'de Talas Millet Bahçesi. Çok da büyük bir alandır yalnız orası. Şaban Bey nasılsınız? Eşimle beraber çay saati sizleri dinliyoruz. Aynı güzel İstanbul'a. Ben geldim oraları gezdim biliyorum. Millet Bahçesi de çok büyük bir Millet Bahçesi bu arada. Yürüyenler, spor yapanlar, bisiklete binenler, ara ara böyle konserler falan doluyor. Orası güzel bir alan bu açıdan. Size iyi bir akşam diliyorum. Sayın Valimizi de görürseniz, Sayın Gökmen Çiçeği, ona da bizden bir selam yollayın. Radyo Turkuaz'dan size selam geldi diye. Teşekkür ediyoruz Kayseri. Çok da uzun, çok da güzel bir şekilde dinleniyoruz Kayseri'de. Bu açıdan önemli. Hemen nereye gidelim? Batman'dan Mardin'e yolculuk halindeyiz. Vallahi ben haftayı kapattım diyor. Bavulumu hazırladım, tatile çıkacağım. Allah ihtiyacı olan herkese nasip etsin. Çok da güzel bir dönemde çıkıyorsun. Hava daha da ısınacakmış Sira. İyi tatiller sana ve tatiller.

evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.

Radyo Turkuaz'ın en güzel hali. Ben de dinleniyorum valla. Hem geçmiş hem günümüz, her tarz ama sevilen şarkılar ard arda gelmeye devam ediyor. Biz bu hali seviyoruz. Belli ki sizler de aynen bu keyfi yaşıyorsunuz. Hepinize bir alkış.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: Eğitim harcamaları Vade Parksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz. DNR'la bu yaz bir başka. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirimi kaçırma. Ayrıca My Mini Baby yüzme kolluğundan That's My Fun yüzme tahtasına, Havit projeksiyon cihazından Su Blue su altı skuterine kadar yaza dair aradığın yüz binlerce ürün DNR mağazalarında.
2: Getir Büyük'te kaçmaz bu fırsat. Yüzlü Solo yüzey temizlik kablosu 69 lira. 700 gram içim kaşar peyniri 299 lira. Ve daha

0: Kışların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 6-9 Ağustos tarihleri arasında 5 kilogram Migros markalı un 115 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
2: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: abi. Akşamın 7'sini bulduk bile.
1: Ayhan.
0: Efendim.
1: Çabuk buraya gel.
0: Şarkı dinliyorum, şarkı çalıyorum. Daha sonra gelsem olmaz mı? Bir saatim var. Dostlar iyi akşamlar. Radyo Turkuaz'dan selamlar. Bu hafta istedik ki böyle şarkıların planda olsun. Pazartesi itibaren yine konularımızı ortaya atarız. Sizlerden yorumlar gelir, onları kullanırız. Şahane olur. Şimdi saatlerimizi ayarlayalım lütfen. Akşamın 7'sini bulduk.
2: Radyo Turkuaz.

0: Saatleri ayarlayın. Hop Dedik Show hafta içi her gün 17'de Radyo Turkuaz'da.
1: Lübeck motor yağları Hop Dedik Show, iyi akşamlar diliyoruz efendim. Bir yarım saat daha böyle hareketli gidelim istiyorum. Sonra günün özel şarkıları gelecek. O vakte kadar da neredesiniz, ne yapıyorsunuz, yanınızda kimler var? Hem yurt içi hem yurt dışı dileyenler mesajlarını gönderebilir. WhatsApp hattımız açık. Sesi de yollayabilirsin. Sesini de duymuş olurum. Bunun dışında gönderin gelsin. 0505 188 30 00 WhatsApp hattımız. Bakalım kimler neler yollayacaklar.

Bey Bodrum'dan dönüyorlarmış. Yarın Şişre'ye. İyi hadi bakalım. İyi gezmeler olsun. İyi yolculuklar şimdiden. İzmir'den sevgili Bahadır, iyi yolculuklar, kolaylıklar diliyorum ama mesaj içerisinde reklam geçen sözler var. Onları yayınlayabilmemiz tabii mümkün değil. Sana ve iş arkadaşlarına selamlar diyelim. Dostlar bir reklam arası vereceğiz.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
2: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Benim bankam iş bankası.
5: İş bankasıyla ticarette alacakları ödemeleri

0: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
1: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar chery.com.tr'de.
0: Chery. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
2: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek

0: Türkiye'nin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-10 Ağustos tarihleri arasında bebek bezlerinde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.

0: radyo gösterisi devam ediyor. Kimler nerede neler yapıyor?
1: Ayhan abi, ben
0: canım.
1: Hatay'dan Şevval.
0: Söyle.
1: Ablamla annemle seni dinliyoruz. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Size de iyi yol.

0: hem geçmiş hem günümüz ama güzel şarkılar. Savaş yazıcı. Üstadım iyi yolculuklar. Savaş kaptan selamlar. Turkuaz medya çalışanlarına aldım. Ben de gönderdim meslektaşlarımıza. Şanlıurfa'dayız Furkan. Mesaideyim. İyi günler diliyorum. Cemalettin, Halil, Ömer hepsine bir merhaba. Mardin çok sıcak. Hasan bir mesaj göndermiş. Veteriner ekibim diyor. Oy oy demiş. Hadi Allah kolaylık versin. Dostlar bir reklam arası. Sonrasında tekrar görüşüyoruz.
1: Bir reklam. Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: Bir reklam. Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

numarası vereceğiz. 3 dakika. Reklamlardan sonra Lubex motor yağları Hop Dedik Show'da işin show tarafını bir köşeye bırakıyoruz. Biraz da hüzün diyenler için ard arda bir Şampiyonlar Ligi yapacağız. Çay kahveyi kapan gelsin, hadi bakalım.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
2: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.

0: tatlı, daha çekici. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
2: Radyo Turkuaz.
1: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz. İzmir en iyi müziği 101 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
2: Radyo Turkuaz.

0: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
1: İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuvaz'dan dinliyor. Radyo Turkuvaz.
2: Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın.

0: Günün özel şarkıları başlıyor. Bir kez daha hoş geldiniz. Burası Radyo Turkuaz. Şahane bir düetle açılışı yapalım. Bir yanda Orhan Gencebay, diğer yanda Sibel Can. Hemen ardından Rafet El Roman.
1: Sana olan duygularımı tam olarak anlatamıyorum.
2: Biliyor musun? Ben de öyleyim.
1: Neden böyleyiz bilmiyorum ama birbirimizi ayrılık korkusuyla tehdit edip sanki intikam alıyoruz.
2: Bilhassa sen.
1: Hayır sen.
2: Kabul etmiyorum. Kavgayı en çok sen çıkarıyorsun.
1: Şarkıların duygularımı benden daha iyi anlatıyor.
2: Söyle o zaman.

Vakıf Bankası, Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.

Müzik tarihimize damgasını basmış özel şarkılardan bir tanesidir Dilek Taşı. Tabi Dilek Taşı deyince ilk akla gelen isim hiç kuşkusuz Kraliçe Gülden Karaböcek. Şimdi Ersa Yüner yorumuyla bu şarkıyı dinleyeceğiz. Bu şarkıyı en iyi seslendirenlerden bir diğeri de Ferdi Özbeğendi. Ferdi Özbeğendi deyince de ondan da bir şarkı az sonra burada olacak. Keyifli dinlemeler.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
2: Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankası.

0: Bakanlığı ve Uluslararası Kalkınma Finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle. Pilot Garaj
1: Şoför Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Şoför
2: Ekspertiz. Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Mikros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle. Mikros Yemek. Mikros uygulamasında.
3: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRTÜRK.
4: Beyaz etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 7-10 Ağustos tarihleri arasında Gedik Piliç Platon'un kilosu 199 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr.

0: hizmetleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
2: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 7 Ağustos 1936 yılında Yaşar Erkan Berlin Olimpiyatları'nda Greco-Romen'de 61 kilo şampiyonu oldu.
2: Güzellikler dünyası.
1: Parafın katkılarıyla.
4: Bu akşama dair son imzayı Nilüfer'le atalım. Dönemin unutulmaz şarkılarından bir tanesi Aşk Kitabı. Dostlar, Radyo Turkuaz'da kalın. Güzel bir hafta sonu olsun. Bir mani olmazsa pazartesi günü saat 17'de Lubex Motor Yağları Hop Dedik Show'da görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.

Türkiye'nin radyosu Radyo Türkubaz'dan herkese mutlu ve huzurlu akşamlar sevgili dinleyenler. Haftanın son uğurlayışı programımızda yine şarkıları ve şiirleri kah tebessümle, kah hüzünle ya da umutla dinleyeceğiz. Çünkü ay ışığı duyguların dört mevsiminin de adı. Çünkü bu programda her duygunun bir karşılığı var bildiğiniz üzere. Hafta sonu için yine hem kendinizle hem de sevdiklerinizle birlikte

depolayabileceğiniz, tüm haftanın yorgunluğunu atacağınız şekilde geçmesini umuyorum. Şu an işlerinde bizleri dinleyenlere kolaylıklar olsun, yollarda dinleyenlere iyi yolculuklar olsun, evlerinde dinleyenlere de iyi dinlenmeler olsun. Ve her şey de gönlünüzce olsun. O zaman haftaya veda etmek adına ay içi nöbetimize başlayalım. Her biriniz hoş gelin.

Gülüp geçmek en güzel cevaptır bazen sevgili dinleyenler. Duymak istemediğin, kalbini yoran her cümleye gülüp geçebilmeli. Kelimelerin, eleştirilerin seni yıpratmasına izin vermemeli sevgili dinleyenler. Bırakın da küçük bir gülümseme yumuşatsın içinizdeki fırtınayı. Şunu unutmamak gerekiyor. Gülmek iyileştirir, gülmek korur ve gülmek güzelleştirir sevgili dinleyenler. Mesela bir sergi düşünün. Bu sergide neler sergileniyor biliyor musunuz? Gülüp geçilecek şeyler sergisi. Ne var o sergide? Hayallerini küçümsediklerinde gül geç. Senden bir şey olmaz dediklerinde de gül geç. O iş tutmaz dediklerinde gül geç. Doğrusunu bildiğin yalanları dinlerken de gül geç. Sen biraz kilo mu aldın dediklerinde de gül geç. Yapamazsın dediklerinde de gül geç. Ve vazgeç dediklerinde de gül

Hadi yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın.

Bir şey söyleyeceklerimi birçoğunuz yaşadım ben de diyebilecek türde olacak. Bundan eminim. Aramız bozulmasın diye mesela uğraştığınız herkes bencilleşti mi yavaş yavaş? Siz ne kadar uğraşırsanız uğraşın, o da kendi egosuyla ya da kendi bencilliğiyle hissettirdi mi onu karşılık olarak? Ya da zor anında yanına koştuklarınız sonrasında nankörleşti mi? Yüzüne gerçekleri vurmayıp susmayı tercih ettiğiniz herkes kendisini haklı zannetmediler mi? İşte insanlar böyledir. O yüzden de hani şairin de dediği gibi mesafeler iyidir bazen. Uğraşırsın sen ama işte kendi hatalarını kapatmak ve kendilerini suçsuz çıkarmak için de mutlaka bir yol bulurlar. O yüzden herkes kendi yolunu aslında.

Anlam yüklediğiniz bir şeyin size anlamsızca baktığını gördüğünüzde o bunu hiç dile getirmemiş olabilir ama sen bir şekilde hissedersin işte. Böyle uzaklaşmak için de türlü yollar deniyor insan, kim bilir. Fakat şöyle bir müsterih olmamız gereken bir durum var gönlümüzce en azından. Hiç kimse ama hiç kimse yaşattığını tatmadan gitmiyor bu dünyadan. Dünya yaşarken de konup göçtüğümüz, bize anlamlı gelen o şeyi aradığımız bir yer aslında. Umarım o anlamı en güzel şekilde bulur, kıymetini de bilir ve yaşarız. Çünkü bir tane hayatımız var ve o hayat sadece bizim.

ayrılık. Radyo Turkubaz'da ben Uğur'la Ayşe'nin ilk saatini yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken, bazen iyi olduğunu sandığınız insanların zamanla gerçekliğini tanımaya başlıyorsunuz. Ve zamanla yaptıklarına da tabii ki çok fazla üzüldüğünüz aşamadan sonra artık üzülmek yerine onların yokluğuna alışmayı tercih ediyorsunuz. Bir kitapta şöyle yazıyordu, yine not almıştım cümleyi ama hatırlayamıyorum. Allah sana istediğin insanları değil, ihtiyacın olan insanları verir. Öyle ki bu insanlar sana acı vererek ve seni inciterek sana aslında yardım edecek. Yani insanların hiçbiri öylesine bir rastlantı değil. Hepsi hayatından giderken sana bir şeyler öğretiyor. Bazı insanları kaybedince bir süre çoğu şey yolunda gitmeyebiliyor tabii ki, gayet doğal olarak. Ama şunu unutmamak gerekiyor. Hayatında bazı şeylerin yolunda gitmemesi, hayatının daha güzel bir yola gireceğinin de habercisi. Umarım o haber en güzel şekilde olur sevgili dinleyenler. Bir keşke gönlümüzdeki de hakkımızda hayırlı olabilse. Ama tabii ki duamız bu yönde, hep de bu yönde olacak. Sona

geleceğe yakışan şarkılar, ruha dokunan yazı ve şiirler. Güne huzurlu bir veda için Uğur'la Ay Işığı devam ediyor.

Eğer bir insan abartılmış bazı davranışlar gösteriyorsa, gerçekte o davranışların tam karşıtı duygular yaşamakta olduğunu da düşünmek gerekiyor sevgili dinleyenler. Bir insan diğer insanları nedenli çok sevdiğinden mesela söz ediyorsa, bunu neden ilan etme gereğini duyduğu sorusu da akla gelir. Çünkü insanları gerçekten seven biri bunu sürekli dile getirme gereğini duymaz bence. Sevgisini yaşantıya çevirir. Sosyal medya gibi koca bir maske dünyasının içindeyiz malum. Son zamanlarda da gösteriş, şatafat deryasından videolar izliyoruz. Denk gelmiştir mutlaka sizlere de. Hani tanımıyoruz aslında gerçekte kimdir, nasıl biridir, neler yaşıyordur ama sadece sosyal medyadan görerek bir fikir ediniyoruz. Ben özel hayatın bu denli paylaşılması konusunda çekimserim. Ama kendi adıma tabii. Ama şunun önemli olduğunu düşünüyorum. Kimleri ne için takip ediyorsunuz? Bunu iyi belirlemeli sevgili dinleyenler. Zira farkında olmasak bile bu bile bizim mutluluğumuza ama daha çok mutsuzluğumuza hizmet ediyor. Yani kendi dünyamızla ilgilenmeliyiz sanırım daha çok. Çünkü yaşadığımız hayatı güzelleştirmek bizim elimizde. İzlediğimiz hayatlardan ziyade.

Şöyle bir düşünecek olursak, duygulardan çok muzdarip olduğumuz, duygulardan çok uzaklaştığımız bir dönemin içindeyiz ne yazık ki. O yüzden de sevgili dinleyenler, hissiyatı olmayan insanlardan yüzünüzü çevirin. Onu sevmiş, ona değer vermiş olsanız bile çevirebilmeli. Bazen muhatabımıza olmadık anlamlar yükler. Onun kalbimizde koyduğumuz yere denk düştüğünü sanırız. İşte anlam yüklediğimiz için de kabahatli olmadığımızı bir kere daha kendimize hatırlatmamız lazım. Çünkü hissiyatlı insan değer verdiğini anlam yükler. İnsan işte böyle böyle kalbini genişletiyor. Fakat bazen ne bileyim karşında senin ona baktığın gibi bakan hissiyatlı biri olmayabiliyor. Bunu fark edince hani yol yakınken dedikleri var ya işte o an artık uzaklaşıp gitmek gerektiğini de insan kendine söylemesi lazım. Sizin verdiğiniz değerin kıymeti bilinmiyorsa yanlış adrestesiniz demektir. Daha bunun nasıl bir göstergesi olabilir ki? Kıymet verenlerden ve kıymet bilenlerden olalım sevgili dinleyenler. Verdiğiniz değeri misli misli de size yansıtanlar çıksın karşınıza.

Ne herkes göründüğü kadar dürüst, ne de sandığınız kadar doğru. Yalnızlığın asaleti deniyor ya, hani bazılarının insaniyetinden daha değerli işte o asalet. Yani yalnız kalmak. Gerçekten bazılarının varlığından çok daha değerli. Bazı gidişler aslında farkında olmasak da zamanla bizi iyileştirme etkisine de sahip. Nasibi olan zaten sana geliyor. Hani hiçbir bahane bulmadan senin yanında kalıyor aslında. Birleşmeniz yerine ayrılmanıza yönelik bir işbirliği yapıyorsa evren şayet, hani öyle diyelim, onun yoluna gitmesine izin vermen belki de en iyisi oluyor. İşte o an bunu fark etmiyoruz. İpleri sıkı sıkıya tutuyoruz. Elimiz kanıyor. Kangren olacağız. Elimiz kolumuz kopacak ama yok, bırakmıyoruz. Bırakmamızı işaret ediyor evren aslında. Bırak diyor. Israr etme. Emin ol, herkes hak ettiği insanda çiçek açmaya başlıyor işte böyle olunca. Bırak ait olduğu yolda yürüsün. Sözün özü, insan hayatının merkezine kendini koymalı sevgili dinleyenler. Asla bir başkası onun merkezinde yer edip vazgeçilmez olmamalı. Ha, yeri çok sağlam olan, o yeri çok hak eden, iyi ki öyle bir yerde olanlar da olabilir hayatımızda. İşte onların hepsi şükür sebebi.

çoğumuzun fazlasıyla keşkesi vardır geçmiş yaşantımıza dair. Ama fazlasıyla iyi kisi de vardır bence. Mesela bazen o keşkeli yollara bile aslında iyi ki o yolları yürüdüm diyebiliriz. Öğrenmek için, hayatı öğrenmek için, insanları öğrenmek için iyi ki o yolları yürümüşüz. Hata yapmak, ne bileyim, beni hatasını kabullenebilen erdemli bir insan yaptı diyebilmektir ya. İşte bu farkındalığa erişmek bile çok kıymetli. İyi ki sevmişiz mesela. İyi ki saymışız büyüklerimizi. İyi ki çabalamışız, emek vermişiz. Hiçbir için pişman olunmamalı aslında. Bizi böyle bir insan yapan her şeye sonsuz teşekkür etmek de aslında çok önemli bir yüzleşme ve hesaplaşma geçmişimizle sevgili dinleyenler. İyi ya da kötü. Bizi biz yapan şeyler. Olmasaydı nasıl olurduyu bilemeyiz. Ama olan durumları yaşayarak bu ana geldiysek bunun da çok önemli sebepleri olsa gerek. Dileğimiz, duamızsa yarınların öğrendiklerimizle beraber çok güzel harmanlanan ve üstesinden gelebileceğimiz ama çoğu zaman da bizi dinlendiren artık o cefanın değil de sefası kısmını yaşayabileceğimiz güzellikte olur.

Radyo Turkuaz'dasınız. Ben Uğur'la Ayşe'nin ikinci saatini de yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken. Normalde bu saatimize gecemizin Ayşe nöbetçisi, şair ya da yazarlarımızdan birini belirleyip kısaca da hayatından bahsederek veda ediyorduk. Üçüncü saatimizde de onun şiirleri bize eşlik ediyordu. Ama bu gece haftanın son Ayşe nöbetinde Ayşe nöbetçilerimiz, gecemizin Ayşe nöbetçisi sizlersiniz sevgili dinleyenler. Üçüncü saatimizde dinlemek istediğiniz şiirleri Instagram adresim Uğur Eracil üzerinden direkt mesajla gönderirseniz içlerinden iki tanesini üçüncü saatimize paylaşacağım. Soyadımı meşhur kodlamamla kodlayayım. Asker olan Er, acil servisin acili Uğur Eracil. Dinlemek istediğiniz şiirleri oradan direkt mesajla ulaştırabilirsiniz. O zaman bu vesileyle geceniz şiir olsun.

Desem ki vakitlerden bir Nisan akşamıdır. Rüzgarların en ferahlatıcısı senden esiyor. Sende seyrediyorum denizlerin en mavisini. Ormanların en kuytusunu sende görmekteyim. Senden kopardım çiçeklerin en solmazını. Toprakların en bereketlisini sende sürdüm. Sende tattım yemişlerin cümlesini. Desem ki sen benim için hava kadar lazım, ekmek kadar mübarek, su gibi aziz bir şeysin. Nimettensin, nimettensin. Desem ki inan bana sevgilim, inan, evimde şenliksin, bahçemde bahar ve soframda en eski şarap. Ben sende yaşıyorum, sen bende hüküm sürmektesin. Bırak ben söyleyeyim güzelliğini, rüzgarlarla, nehirlerle, kuşlarla beraber. Günlerden sonra bir gün, şayet sesimi fark edemezsen, rüzgarların, nehirlerin, kuşların sesinden, bil ki ölmüşüm. Fakat yine üzülme, müsterih ol. Kabirde böceklere ezberletirim güzelliğini. Ve neden sonra tekrar duyduğun gün sesimi gök kubbede, hatırla ki mahşer günüdür. Ortalığa düşmüşüm, seni arıyorum.

İnsan seviyorsa sevdiği uğurda da elinden gelen çabayı gösterir değil mi sevgili dinleyenler? Bekler, uğraşır, mücadele eder. Ama bir adde gelir ki artık kimsenin yolunu bekleyemez hale gelir. Herkes olmak istediği yerde, olmayı hak ettiği hayatı yaşar durur. Kim üzüntüden kahrolmuş, kim pişmanmış ya da kim ettiklerinin bedelini ödemiş yahut ödememiş umurunda bile olmaz. Uğruna kafamızı yorduğumuz, kalbimizi kırdığımız her konu için fazlasıyla aslında pişman olmak gerek. Sevmekten yorulmak ya da bıkmak falan değil bu, yanlış anlaşılmasın. Ancak yanlış insanlar için güzelim duyguları mahvetmekten vazgeçiş diyebiliriz. Yani dedim ya, artık kimsenin yolunu bekleyemez hale geliyor insan. Yaşadığımız her anıdan da bir şeyler öğreniyor. Artık öncelikleri değişiyor mesela. Kimsenin burnunu kaldırmaya, kimseyi olmazsa olmaz yapmaya, kimseyi göklere çıkarmaya gerek olmadığını anlıyor. O yüzden artık herkese hak ettiği gibi davranmayı öğreniyor. Yeşillenmeye gönlü olmayan bahçelere su vermekten vazgeçiyor. Yeşillenmeye gönlü olmayan bahçelere su vermekten vazgeçiyor.

Her tarzın en iyileri, her tarzın en sevilen şarkıları. Efsaneler Radyo Turkuaz'da.

Sana geldiğim yağmurlu günleri hatırlar mısın? Pencerene açılan yol dönemecini. Aralar mısın hatırama öyle her akşam ılık gülüşlerinin gölgesiyle yüklü perdelerini? Bulutlar terk ederdi şehri daima. Akşamları gemiler terk ederdi. Bir balkonun kalırdı sanırım. Kaybolan gölgelere aşina. Vapur iskelesinde buluştuğumuz bir akşam. O akşam erkenden ayrıldık ve sonra hala hafızamda devam ediyordu. Unutulmuş hayati maviliklerin. Hala hatıramdadır odama son gelişin. Ve gitmeden önce saçlarını tarayışın hala aynada. Benim küçük öksüzüm, genç dolum. Ben senin hem baban hem kocanım. Erken tenhalaşan karanlık arka sokaklarda, bütün servetin gibi ellerini avuçlarıma bıraktığın geceler, sana küçük bir evden söz etmeliydim. Uzun bir aşktan sonra tekrar bütün beni sevenleri hatırlıyorum. Hatırlıyorum. O şehirde bütün tanıdıklarım ve sen. Sen beni severdin. Sen iyiydin. Güzeldin.

Sana gitme demeyeceğim. Üşüyorsun. Ceketimi al. Günün en güzel saatleri bunlar. Yanımda kal. Sana gitme demeyeceğim. Gene de sen bilirsin. Yalanlar istiyorsan yalanlar söyleyeyim. İncinirsin. Sana gitme demeyeceğim ama gitme Lavinia. Adını gizleyeceğim. Sen de bilme. Sen de bilme Lavinia.

Evet sevgili Ayşe nöbetçilerimiz, Ayşe gölgesinde huzur arayan ve de bulabilmenizi umut ettiğim sevgili dinleyenler. Haftanın son uğurlayışı burada sona eriyor. Yine iki günlük özlem biriktireceğiz heybemizde ve yeni haftayla dökeceğiz yürekten yüreğe. Mesaj göndererek de burada ay ışığında olduğunu gösteren tüm dinleyicilerimize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İyi ki burada bu anı beraber paylaşıyoruz. Derdiyle uyuyan varsa aramızda dermanıyla uyansın. Kısacık zamanımızda da keşkelerimiz olmasın ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. Pazartesi evvela sabah 7'de güne birlikte merhaba diyebilmek için uğurla güne merhaba da, ardından yine saatler 21'i gösterdiğinde pazartesi günü ay ışığında kavuşmak üzere.